0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 22 Temmuz 2026 günlerden çarşamba. Bugün hafta ortasında yine sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü 120 dakikaya yakın burada olacağım. Kulaklarınıza iyi müzikle ulaşıyor olacağız değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde iyi müziğin tadını çıkartanlarla birlikte unutulmaz anlar yine sizleri bekliyor.

Yıllardır beyin sağlığını desteklediği düşünülen omega 3 vitamin ve mineral takviyeleri ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi efendim. Dünya Sağlık Örgütü, yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı takviyelerin demans riskini azaltmada kanıtlanmış bir faydası bulunmadığını belirtti. Peki efendim, bu hastalıktan korunmak için gerçekten ne yapmak gerekiyor? Hangi alışkanlıklar beyni koruyor, hangileri ise sanıldığı kadar etkili değil? Konuşacağız, ayrılmayın, geliyoruz birazdan. Bıraktım.

Yıllardır omega 3'ün beyin sağlığına iyi geldiğine dair bir inanış var, değil mi? Hatta bazı uzmanlar dahi bu konuda defalarca çağrılarda bulundu. Ancak bilim insanları açıkladı efendim, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre omega 3'ün bu anlamda bir faydası yokmuş. Yaşlanan dünya nüfusuyla birlikte demans milyonlarca insanı etkileyen önemli sağlık sorunlarından biri haline geldi. Hafıza kaybı, düşünme becerilerinde azalma ve günlük yaşam aktivitelerinde zorlanmaya yol açabilen demansın en yaygın türünü ise Alzheimer hastalığı oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde 50 milyondan fazla kişi demansla yaşıyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ortaya çıkıyormuş. Alzheimer hastalığı ise tüm demans vakalarının yaklaşık %60-70'inden sorumlu tutuluyor. Peki omega 3 bu anlamda faydasızsa neler yapmak lazım? Paylaşacağız, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Omega 3'ün demans üzerinde bir etkisi olmadığına dair Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni araştırmasını duyurmuştuk sizlere. Peki demans riskini azaltmak için neler yapılmalı? Düzenli fiziksel aktivite ilk sırada yer alıyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, sigara kullanımını bırakmak, alkol tüketimini ise sınırlandırmak, sosyal ilişkileri sürdürmek, beyni aktif tutan faaliyetlere zaman ayırmak, tansiyon, diyabet ve kolesterol gibi hastalıkları da kontrol altında tutmak gerekiyormuş.

Yıllardır omega 3'ün beyin fonksiyonlarını desteklediği, B vitaminlerinin hafıza için önemli olduğu biliniyordu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması farklı bir noktaya dikkat çekti. Bu maddelerde eksik olmayan kişilerde yalnızca demans riskini azaltmak amacıyla omega 3 veya vitamin takviyesi kullanmanın kanıtlanmış bir faydasının olmadığı belirtildi Dünya Sağlık Örgütü. Mevcut bilimsel kanıtların bu takviyelerin sağlıklı bireylerde demans önlediğini göstermek için yeterli olmadığını belirtti. B vitamini, E vitamini, omega 3 yağ asitleri, multivitamin ve mineral kombinasyonları demans riskini azaltmak amacıyla rutin olarak önerilmiyor artık Dünya Sağlık Örgütü tarafından.

Bazı insanlar size karşı açık olmak yerine kelimelerle yönlendirmeyi tercih eder. Ancak bu ifadeler her zaman masum değildir. Suçluluk hissettiren, kendinizden şüphe etmenize neden olan veya sürekli açıklama yapmak zorunda bırakan cümlelerle sizi fark ettirmeden manipüle edebiliyorlar. Efendim, psikologlara göre manipülasyonun en sık görülen işaretleri arasında yer alan cümleler belli olmuş. 5 cümle öne çıkıyor burada, paylaşacağız, ayrılmayın.

Psikologlar açıkladı efendim. Manipülatörlerin en çok kullandığı 5 cümle. İlk sırada sadece şaka yapıyordum yer alacak. Bazen bir kişinin söylediği kırıcı sözün ardından sorumluluk almak yerine bunu şakayla geçiştirmeye çalışabilir. Siz rahatsız olduğunuzu söylediğinizde ama ben sadece şaka yaptım diyerek asıl konuyu sizin tepkinize çevirebiliyor. Bu süreçte ne kadar alıngansın, şaka da kaldırmıyorsun gibi üstelemelerle üzerinize daha da gelebiliyorlar.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Kim?
1: Manipülatörlerin en çok kullandığı cümlelerden bahsediyorduk. Onlardan biri de çok hassassın olmuş. Bu cümle kişinin davranışını sorgulamak yerine sizin tepkinizi problem haline getirmeye çalışıyor. Birinin sizi kıran bir davranışını dile getirdiğinizde abartıyorsun, fazla alıngansın gibi cevaplar almak duygularınızı geçersiz hissettirebiliyor.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 =

22 Temmuz 2026 Çarşamba gününde iyi müzik kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Manipülatif insanların sık kullandığı kelimelerden bahsediyorduk. Eğer beni gerçekten önemseseydin bunu yapardın da yine onların sık kullandığı cümlelerden birisiymiş. Bu cümle genellikle sevgi veya bağlılık üzerinden baskı kurmaya çalışıyor ve bir kişinin size değer verip vermediğini tek bir davranış üzerinden ölçmeye çalışması sağlıklı bir iletişim yöntemi değildir. Yani beni sevseydin böyle yapmazdın tuzağına asla düşmeyin. Hatta böyle bir durumda beni önemsemekle aynı fikirde olmak aynı şey değil. Cevabı sınırlarınızı korumanıza yardımcı olabiliyor. Acım.

Manipülatif kişiler kendi fikirlerini güçlendirmek için çoğunluğun desteği varmış gibi de gösterebiliyorlar zaman zaman. Efendim, onların en sık kullandığı cümlelere bakıyorduk. Onlardan birisi de herkes böyle düşünüyor. Ancak bir düşüncenin doğru olması kaç kişinin onu söylediğiyle değil, dayadığı gerçeklerle ilgilidir. Böyle bir durumda uzmanlığının önerdiği sakin yaklaşım, bu kişilerin kim olduğunu ve neden böyle düşündüğünü merak ediyorum şeklinde.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
8: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Hanımlar Beyler Festivali günün en güzel şarkılarıyla 22 Temmuz'da yine 120 dakika yakın sizlerle birlikteydik. Günün konusu birazcık manipülatiflerdi değerli dinleyenler. Aynı zamanda Omega 3'ün de artık demans hastalığı üzerinde bir etkisi olmadığını öğrendik Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarından. Ben yine son konumuz manipülatörlere dönmek istiyorum efendim. Uzman Zahra'ya göre manipülatif kişilere en etkili yöntem karşı kullanabileceğiniz biri hemen savunmaya geçmemek ve bunun yerine bu ilginç bana biraz daha anlatır mısın cümlesi kullanılabilirmiş genel olarak onlara karşı. Bu ifade karşı tarafı suçlamaz ancak söylediklerini açmak zorunda bırakır. Manipülasyon çoğu zaman hızlı tepki, öfke veya suçluluk duygusu üzerinden ilerlediği için sakin kalmak iletişimde dengeyi yeniden kurabiliyor. Evet efendim, karşınıza böyle insanların çıkmaması temennisiyle diyelim tabii ki. Onlardan korunmanın ya da onların sıkça kullandığı kelimeleri uzun uzun konuştuk zaten. Efendim yarın hafta ortasında yine günün en güzel şarkılarıyla, özür diliyorum haftanın 4. gününde sizlerle yeniden burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Her yüreğe...

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Aşk
5: yeniden Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik. 0 kilometre yeni bir araba alırım. HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yolları ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15. Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6934 6 694 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
8: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

kalemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: uyanmadığım günler Gülfen Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

Sevdiklerimizden, sizin sevdiklerinizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Oy. Oy. Oy. Şey mi misin? Nesin sabah sabah habire mesaj yazıyorsun? Vallahi günaydın demeden seni ilk önce çiğnerim. Apık sapık şeyler. Allah'ım ya Rabbim, sen bütün deliler beni bul diye sabahleyin burada günaydın demeden bırak. Habire mesaj attığına yazıyor. Tung tung tung, şimdi sesini kapattım. Şey mi? Şey mi oğlun aşağı? Abi adın ne? Abi adın ne? Benim adım Başak. Taş Başak. Adım. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Aldım cevabı. Bir de siteden görüyor, siteden yazıyor. Orada 8'den hadi diyelim ilk yeni dinleyici. Orada yazıyor Gürkan nesne oluyor işte bilmem ne. Sabah 8'den bilmem ne, kaça kadar bilmem ne, bilmem ne diyor. Ya Rabbim ya Resulallah'ım, sen büyüksün Allah'ım, sen büyüksün Allah'ım. Stavrosumu yapsan ne yapsam Allah'ım ya Rabbim. Ha bakayım günaydınlar, ha bakayım günaydınlar. Hadi bakalım Kalim Erap Toprağı'yı ferete. Kalim Erap Toprağı'yı bitin herkese ferete. Hadi Kalim Emti. Haydi Kalim Emti. Hadi günaydınlar. Allah'ım ya Rabbim, sen büyüksün ya Rabbim Allah'ım. Bütün kulları sen yaratıyorsun. Bütün kulları sen yarattığın için saygı duymak lazım. Yaradan'dan ötürü sevmek lazım Yaratan'ı. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın, ne yapacaksın, ne yapacaksın? Hasan abi günaydın. Hasan abi iyi günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem Ömer. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Leblebci Hüseyin Aga. Günaydın Hüseyin Aga. Ahmet Ali. Kalfa Pastanesi. Tatlı ip tatlı konuşturan pastaneye. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Neriman Salihoğlu ablama Almanya. Günaydınlar. Tuner Tevfik. Günaydın, sabah sabah yine verirsin damarı demiş.

Sana da günaydın Haşmet'in kankası demiş Yasin. Zeynep Tahsin oldu kardeşim günaydın. Gürkan abicim demiş günaydınlar. Ahmet, meeting yok muydu gene be? Az önce programdan önce şeyi seyrediyordum. Enis'le konuşuyordum programdan önce. Yazışarak konuşuyorduk Enis'le. Ve yeni Mercedes elektrikli C serisini seyrediyordum. Meeting yok mu dedin de aklıma geldin. Kamerası var önünde, meeting de yapabiliyorsun. Bütün öne ekran. Arabaya resmen aşık oldum. Bir de GLC serisini. Ya onun kupesi çıkacak. Onun kupesine bayılıyorum zaten. Ama yeni C serisi de muhteşem olmuş. Elektrikli, tamamen elektrikli. Araba merakları bakabilirler. 2026 model. Yepyeni Mercedes C serisi. Bütün önü ekran. Ne teknolojiler var. Mesela en Tesla'da bile olmayan bir teknoloji var. Şöyle bir teknolojisi var yeni Mercedes serilerinde. Diyelim ki tam bana göre ben geri gidemiyorum. Tam bana göre bir teknoloji. Diyelim ki dağlık bir yerde böyle zigzag çize çıktınız, tamam mı? Diyelim ki dar bir sokaktasınız. Geri dönmeniz gerekiyor. Geri gelmeniz gerekiyor. Yani yol o kadar dar ki dönemiyorsunuz. O Mercedes o yolu ezberliyor ve kendisi 150 metreye kadar kendi geri gelebiliyor. Geri çıkabiliyor. Yolu ezberliyor. Bak. Bırakıyorsunuz ha Mercedes, çık diyorsunuz. Şimdi buradan bakalım nasıl çıkacağım, nasıl çıkacağım diyorsunuz. Çıkıyor Mercedes. Bura ne teknoloji ya. Alman teknolojisi ya. Ya bunu Tesla bile yapamıyor. Ona bakardım. Geçmiyor, geceleri dinlerdim. Leyla. Kocaman günaydın. Günaydın. Günaydın artık sabah yeni hayranlarım var demiş Ergin Kurcu adı. Baksana. Ha, pık sapık mesajlar. Ergin. Abi adın ne? Ha, aldı cevabını ama ne olduğunu. Fank tuzlacı. Vedal Serefi'yle.

İnan. Uyanmışık abi. Dalgayı radyo terapiye koyduk demiş Emre. Güzel yere koymuşsun. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İyi yere koymuşsun. Yaşa. Hadi canım, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Güzel gün olsun bakalım. Günaydın. Neşe'ye günaydınlar olsun. Günaydın mesajı Gökhan'ın gülleri. Gökhan güllerle, gül yapraklarıyla Gürkan yazmış. Gül topladığı seraya bakar mısınız? İnceliğe bakar mısınız? İnceliğe bakar mısınız? Nasıl ince bir kızan bu Gökhan? Bakar mısınız inceliğe? Romantikliğe bakar mısınız? Selçuk Bekir Dobrotro. Halil Belginesin. Fahit Anca Bey. Tayfun Gülcan. Engin Ahmet. Emin Ferroğlu. Bahriye Topalim. Ekrem abi Nurşin abla. Fatma Mehmet. Bülent Yusuf. Hüseyin Bircan, Özcan Hasan, Ayşe Libavoğlu, Ali Santanyolu, Zeynep Koray, Taner Hasan, günaydınlar. Leblebci Hüseyin, günaydın Hüseyin, günaydın Hüseyin, günaydın Hüseyin, günaydın Hüseyin.

Max Aydan, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri, maksimum kalite minimum fiyata, Batı Trakya'nın Aydan'ı yoğurdu, salata çeşitleri, Max çalışanlarına günaydınlar. NBA Sevgin günaydın, günaydın günaydın Yılmaz Kansım, günaydın Gürkan demiş, günaydın Yılmaz abi, günaydın Gürkan Başkan gerçek adın neyi demiş. KÇÇYT, KÇÇYT, karpuzun çekirdeğini yemeden çıkaranların tarikatının başkanı. Yemeden yudanlı, karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyen tarikatın başkanı

İlker. Ne zaman açılıyor köprü? İlkan Solis. Oo. Ne zaman açılıyor bu köprü? Günaydın İlkan.

Helikopter yalımlı yolu genişletme çalışmalarını da başlattık. Ha günaydın bakayım demiş. Ha önce yol genişleyecek sonra mı başbakan gelecek? Dar yollardan geçemeye mi başbakan? Yıllar boyunca.

0: Bu sıcakta bugüne işte akmaya mı makyaj?
1: Aşkın beni kara gözlüm deli ediyor.
0: Turan abi günaydın. Turan abi günaydın. Turan abi, Skut'un düğününde siz mi çalıyorsunuz? Erkut'un düğününde.
1: Ayırmasın Allah bizi
0: ömür boyunca. Sinan Bensoft'a özel hizmet bürosu, SBS Consulting and Rent-A-Car. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ya ben de atmayan makyaj yapıyorum. Çok pahalı Maybelline. Eda kuaför için hazırlanıyor. Kuaför dükkanına kaç para varmış, 600 euro ne vermiş vallahi billahi, makyaj malzemesi almış. Git kızan onları bul, toprak. Toprak onları bulmuş. Yüzüne, gözüne, gözüne, her yerine sürmüş, pipisine sürmüş kızan. Her yerine. Ya babaannesine dedikodu yaptık buna dedi, çok yaramaz dedi, çok yaramaz dedi. Eda hep saçını başını yolmuş. Gitmiş Maybelline marka şeyler. Makyaj düzenleri. Kızın her yere sürmüş. Allah'ım yarabbim sen. Allah'ım yarabbim sen. Zamanı kızanları. Mesut nerede kaldı ben? Gürkan hayırlı işler diyelim demiş Adem Ömer abi. Ne bileyim be ya, yok o. O herhalde onun işleri gitmeye kapatacak artık herhalde, iflas mı yaptı? O felemente atmış, felemente. Onun işi felemente. Erkut'un düğününde biz çalıyoruz demiş Turan abi. Ha, o zaman oradayım. O zaman oradayım. Yani İlhanlar çaldığı zaman, siz çaldığınız zaman oradayım. Başka orkestra olsa gitmem. İyi bak arkadaşlar, onu düşündüm. Hele çok sevdiğim bir orkestra var İskeçeli. Onlar çalsaydı dikkatine gelmeyecektim. Çok seviyorum orkestrayı, bayılıyorum orkestraya. Onlar çalsaydı belki gelirdim ama saçım boşum, başım yolup da gelirdim. Ay sabah sabah gene ne dedikolar, ne fenalık gene, ne fenalık. Hayra bayram. Günaydın. Kara kaş gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Toyota RAV4, yepyeni 2026 model Toyota RAV4 sevgili dostlarım. Toyota Ioannidis'te, Ioannidis Bros'ta sergileniyor. Gidin Bros görün sevgili, çok sevgili seyirciler, ama sevgili dinleyiciler, sevgili sayın seyirciler, çok güzel bir araba Toyota Bros, Toyota Ioannidis, Toyota ikinci el arabada da Toyota Ioannidis. Sinan Ahmet, Tütüncüler Kooperatifi Başkanı, tütün tarlasından fotoğraflar göndermiş. Çok güzel tütünler, kolay gelsin, kolay gelsin, bereketli olsun. İnşallah çok pahalıya gitsin inşallah bu sene. Bu sene rekorlar kırsın inşallah tütün. Kolay gelsin. Seval Hanım, günaydınlar. Seval Hanımcığım, günaydınlar.

Ya. Pek anlamadım ne dediğini ama yoksa var. Yoksa yoksa. Adem abi günaydın. Давай когда на фреш, когда. Давай да на фреш, да. Kalimer abi, iyi yayınlar, herkese güzel gün olsun demiş, durmuş. Armonista Sela durmuşum, hella kalimer.

Fat Market, kalite, uygun fiyat, hepsi marka ürünler, uyturuk kıtırık ürünler değil. Müşterisine, çalışanlarına saygılı market, hijyene çok önem veriyor. Fat Market, hijyenik bir ortamda, düzgün raflarda, geniş raflarda, rafların arası alışveriş yapılır Fat Market'lerden. Kurcalı şubesi de başarıdan başarıya koşuyor. Rıfat Market. İmamoğlu Elektrik, Yastıköy merkezinde. Efendim, bizim Gökmen'in olduğu yerde, İktopolio'nun olduğu yerde elektrik, elektronik eşyalar, çamaşır makineleri, buzdolapları, güneş enerjisi termosifonları, klimalar, ısı pompaları, programadan çıkanlara çıkmayanlara hizmet veriyorlar. İmamoğlu Elektrik, yılların esnafı. Kalime Rudya Gürkan abim kolay gelsin demiş İlker'im. Günaydınlar. Oh mis, coşturacağım bizi demek Scoot'un düğününde demiş Yasin. Sen Scoot'un düğününde burada olacak mısın? Ne zaman Scoot'un düğünü? Dün bir tıraş oldum. Unuttum size söyleyeyim be. Ama tıraş olurken bana gerektiği gibi davranan efendim kuaförüm Sofia'ya, yardımcısı Haşmet'e çok teşekkür ederim. Haşmet beni hem yelledi hem ağzıma kalamak ile suratı içirdi. 3 kişi birden tıraş yaptı beni. Astralcılara da astrolistlere de böyle yakışır. Hep ağzıma verdi tıraş olurken. Susadım ben, çektim kalamak ile. Ağustos 23 oradayım tabii ki demiş Yasin Kaleci. 23 Ağustos'da mı Erkut'un düğünü? Ama daha çok var. Ben büyük bir ihtimalle ama tatilde olabilirim. Günaydın Gürkan abi demiş. Erva'cığım, sansürü anacığım, köpek kocaman olmuş ama Erva. Vay maşallah gene. Kocaman olmuş. Cesurdu değil mi adı? San Siro'ya günaydınlar. Yılların tecrübesi San Siro her sektörde etkili sevgili dostlar. San Siro Rodopis markasıyla öne çıkıyor. Kendi markası. Kolonyalar, %80 alkollü mis gibi limon kolonyaları. Süslemecilere 5 litrelik ambalajlarda satılıyor. Süslemeciler kullansın diye. Uygun fiyat ve kaliteli ürün. Süslemecilerin dikkatine. Sizin de dikkatinize. Seçkin bakkal ve marketlerde ve sansiyonun satış noktalarında. Rodopis gül suyu da var. İçilebilir gül suyu. İçin. Kısmet efendim yiyin. Yenir mi gül suyu? Yenir tabii, tatlıya koyarsınız yersiniz. Pastalı pastaneler de alıyor, kullanıyor. Rodopis gül suyu ve kolonya. San Siro. Tatil yaptın ha, başka yapma, düğüne hazırlan demiş Yasin. Nerede yaptın be tatil? He? Tatil nerede yaptım? Söyle bana, nerede yaptım tatil? Ben tatilde her Allah'ın günü saat 7'de kalkıp hazırlandım. Benim makyajım sadece 45 dakika sürüyor. Hasan. Sabah kaşınan bir yerin oldu mu Hasan? Enes'ten çok dedikodunu yaptık, çok.

0: kısmetti.
1: Ne zaman geçti o güzel yıllar Gürkan, bir daha geri gelmez, en güzel günlerimiz bunlar demiş Adem Ömer abi. Niye gelmesin demiş, ben önümüzde güzel günler göreceğiz çocuklar, güzel günler önümüzde, güzel günler önümüzde. Nurten Ahmet, günaydın, işleri başında olanlara kolay gelsin demiş. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin tütün tarlalarına. Günaydınlar. Benim tıraşım nasıl Gürkan abi, bir yendin mi demişti. Bakayım bir yüteneyim. Vay çok güzel olmuşsun. Vallahi güzel olmuş. Aynı benim tıraşımın aynısının benzerini olmuşsun. Benimkiler daha kısa yanları. Ya. Benimkiler yanları daha kısa. Sefte doğru söylediğini duydum programda demiş Alimoğlu'na. Hangi konuda? Sen sus bakayım. Sus bakayım sen. Fistanım günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sevim Ali, güzel günüyle yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Besime Alioğlu günaydınlar demiş. İlk defa yazıyor bana. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

0: Gittin ama her şeyin döndüğü yere. O da tatil demiş Yasin. Sen duydun mu? Dün olay oldu Mykonos'ta. 26 yaşında bir adam gitmiş bilmem kimin heykelinin, bir ünlü bir adamın heykelinin oraya dönmüş, poposunu çırılçıplak orasını burasını sallanmış. Adam yarı Hollandalı yarı Nijeryalıymış. Böyle kaslı maslı adam, dediğime bakma 26 yaşında ama ızbandırık, öküz gibi bir şey. 3 tane polis zor zapt etmiş adamı. Zor kelepçe takmışlar adama. 26 yaşında kızana adam demeyelim. Ama adam gibi bir görseniz, gördünüz mü resimleri? Ha? Mykonos'ta. Gitmiş heykelin yanına. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Çok ünlü bir modacıymış, bir markanın sahibiymiş, çok zenginmiş. Bir de influencer. Ya. Bir tane, bir polis sağ kolundan, bir polis sol kolundan, bir polis de pipisinden tutmuş. Arkada da bir kadın polis var, o gün öyle bakıyor. Öyle bakıyor. Zor zapt etmişler adamı. Alın size haber. Mykonos'ta denizde yapsa tutuklamayacaklar da Hora'ya inmiş, şehir merkezine. Vallahi billahi yemin ederim. Ağustos 8 Karaköy'de izlemiş Turan abi. Kimin düğününde? Yavuzların, Yavuz Noğlu'nun düğününde mi? Ayrıca güzel gün dileğiyle iyi yayınlar. Ayrıca Sansür'de çalışan yeğenim Zehra ve arkadaşlarına selamlar demiş. Sevim Ali. Hoş geldin. Yaşına ilgili yalan söyledin demiş Alimoğlu'na. Canım arada söyleyez yalan. Arada yolluyor ne? Kurt kocayınca itin köpeğin gülencesi olurmuş diyor Hasan. Ahmet Osman, ama beraber olacağını katıraj demiş. Oluruz. Saç büyümeyen bir şey mi? Ha? Saç büyümeyen bir şey mi? Allah Allah. 15 gün sonra oluruz beraber. Madem beraber istiyorsun. İkimiz aynı anda mı yapacak? Bunu yapabiliyor mu? Günaydın Gürkan abi, sadaki şarkı yaz gülleri grubuna gelsin. Güller güzeldir ama gülü kızdırırsan dikeni batarmış derdi atalarımız. Hayırlı yayınlar derim demiş Hasiye Mehmet. Hangi atalarımız demiş onu? Vay neler olmuş da neler diyor Leblebici Hüseyin Agam. Ya be, o adam kızan üzbandırık gibi. Görsen. Bir görsen. Sen gördün mü? Ha? Bir polis bir kolundan, bir polis bir kokundan, öteki polis ne yakalamış adamı. Zor zapt etmişler. Ters kelepçe takmışlar. Kurt Hasan mı diyor? Yasin ya? Yaşlı kurt. Ana! Aba bu kızan bütün sandalyeleri de boyamışlar. Eda'nın makyaj mı ayıpsın malzemelerinde? Eda dinlermiş. Ana! Var bu kızdan mahvetmiş, sandalyeyi de mahvetmiş. Vay vay vay güzelim, süet kadife kaplama sandalye gitmiş koltuk.
1: Sevmesem de alışır. Kısmet değilmiş mutluluk.
0: Porif ile bu.
1: Unutmaya çalışır.
0: Bak, toprak! Duydum makyaj malzeme için bunlara bak, bir neler yaptı toprak diyor Eda. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Bizim bu Mustafa dayımız vardı, rahmetli oldu. Mustafa dayı derdi zamanı kısanları bunlar derdi. Geçen sene rahmetli oldu, 2 sene önce. Biz derdi, bizim derdi kırtıcımız kesilik. Biz yorgun kısanlardık, biz çünkü taranayla büyüdük. Kısanlar türlü türlü şeyler yiyorlar, enerjilerini atamıyorlar kısanlar. Türlü türlü şeylerle mi besleniyorlar kızanlar? Enerjilerini atamıyorlar da böyle. Ondan sonra siz ne yaptınız toprağa? Ben onu merak ediyorum. Vay vay vay vay vay.

Hayır, ben çok merak ettim, göndersene demiş Leblebici Hüseyin Ağam. Dur bakayım, bulabileceğim ben o haberi. Dün bütün gazeteler yayınladı ya veya siz duymadınız mı? Dur bakayım, nereden bulacağım ben onu?

0: Μύκονος, εκατομμυριούχος επιχειρηματίας και influencer, ο 26χρονος που συνελήφθη στη χώρα γιατί ήταν γυμνός. Η επιτυχημένη πορεία του από τη φτώχεια στα πλούτη. Ποιος είναι ο κεντρικός ιδρυτής της Icon Amsterdam? Σάμουελ Ονούχα, που αναστάτωσε το νησί των ανέμων. Και πήγε εντελώς γυμνός στο κεντρικότερο σημείο της χώρας, ακριβώς μπροστά από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι άγαλμα στην αγιάστανμυς, γιότυνο δόνυμυς, τσιρουλτσιπλάκ. Καρπούς γιβί, δε γιότυ βαρ, μασχαλλά, μασχαλλά, καρπούς γιβί. Ιστιανά χαβέρι ολλύω. Βακ, 3 κιστε ζόρ γιακαλαμιστάρ αδάμε. Bak bir, bir, iki, üç, dört tane adam var, bir tane de kadın var. Zor takmışlar kelepçeyi adamı. Burası da ya. Adam diyorum çünkü kızan denecek hali yok, ayı gibi bir şey. Aynı bir ay, bildiğin bir ayı. Bildiğin bir ayı. İsteyene hemen copy paste yapıyorum görmeyenlere. Sizin de bir şeyden haberiniz yok. Ama hiçbir şeyden haberiniz yok ama.
1: Kısmet değilmiş mutluluk.
0: Bir ay boyunca babası yeni oyuncak almama cezası verdi diyor Eda.
1: Bir severim elinde. Sevmesem de alışırım.
0: Şimdi Eda demiştir, bana niye tıraş olmadın demiştir. Özel bir durumum vardı. Dedim şimdi Eda'ya dedim gitmeyeyim. Zaten dedim kızan bir taraftan, bizden bu taraftan. Babaannesi anlattı, mafalıyız topraktan dedi. Zaten Eda geçen de gittim de evde yoktu, süt almaya gittim. Timuçin tarladaydı. Siz dedi Timuçin'le kızışık değil misiniz dedi. Dedim Timuçin'e selam söyle dedim. Hayır dedim, biz niye kızışık olacağız Timuçin'le dedim. Ben onu reyting için yapıyorum radyodan dedim. Dedim radyodan reyting gitsin diye. Tim olan bir de Tem olan konuşmayayım diye. Temo'ya bir de Timo'ya küstüm. İkisini de hayatımdan çıkardım. Yasu Bayram, Yasu Bayram, sesini okuma. Kelepçeyi sen gördün mü haberi? Bak bak Ali, habere bak bak bak. Ayı gibi bir şey. Öküz gibi, nasıl 26 yaşında olur bu öküz be? Aynen bir ayı, kutup ayısı. Allah'ım yarabbim, sen akıl ver. Bu havalar bozdu insanları, bu havalar bozdu. Hep havalardan ötürü. Hep havalardan ötürü. Leblebiciye söyle, dikiş makinesine takatokayı aldım, İşe başlayabilir demiş. Yekan sen gördün mü? Kostadinos Karamanis heykelinde poposunu dikmiş adam. Bak yolladım sana. Maşallah adamın totoşu da Emirhan'ın karpuzları gibi kütür kütür kütür kütür kütür kütür kütür kütür Emirhan'ın karpuzları gibi. Vay vay vay vay vay. Herif karpuz tarlası mı kabak tarlası mı ayıramadım demiş Leblebci Hüseyin Akal. Karpuz karpuz karpuz. Hüseyin Tarkoz, Ahmet Kondu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Fazla fazla insanı bozuyor. Beni de bozar mı dersiniz? Benim de çok param var. Ha? Ben de gider miyim gümrücüne yıkılacaksın oraya? Açar mıyım popomu? Vay vay vay vay vay reziller, vay reziller.

çıplak olduğuna göre kelepçeyi neresine takmışlar diyor Turan abim. Anlattım olay nasıl olmuş. Kaç kere anlatayım tabii. Hep aynı kalsın. Adamın kibar götü var. Bandur. Çok kibar. İnsanoğlu nasıl yaşar? Bir gün... Çok delisin İlhan, çok delisin. Yanmaya da alışır. Sakın öyle bir şey yapma. Necatiler tarikatının eline düşersin demiş Yasin.

0: Herkes bana hasta, ben sana hasta. Herkes bana hasta, ben sana hasta. Hasta benim Just Green Ahmet. Just Green dün beni daha mı dedi? Nergis diye birisi kandırdı. Çıkardım, attım onu arkadaşlıktan. Engellemedim ama. Sadece attım arkadaşlıktan. Hediye kazansın diye git elannemin fotoğrafını al paylaş. Baksana sen, Sümeyye'nin fotoğrafını çalmış. Hadi sen ya. Bu resmen bir hırsızlıktır. Dua et seni mahkemeye vermedik biz Nergis Hanımcığım. Heh. Allah billah. Bu sıcakta kafam kaçmaya üşeniyem, ondan mahkemeye vermedim. Yoksa avukatlara vereceğim seni. Evet. Ne diyoruz? Just Green. Efendim, kimyasal madde barındırmayan ürünler bunlar. Just Green. Just Green. Ecem Mehmet beni dinliyor mu? Bunlar EcoCert sertifikalı. Cildinize zarar vermiyor, alerji manerji yapmıyor. Alıyorsunuz, çamaşır makinesinde kullanıyorsunuz. Yumuşatıcısı da var. Bebekler için özel deterjanlar var. Bebeklerin biberon temizleyicileri var bebeklere özel. Ve bulaşık makineleri var. Bulaşık deterjanları var. Just Green. Bu benim karpuzlardan daha büyük. Bunu çok sulamışlar diyor İlker. Abi o karpuzlara dedim sana. Emirhan'ın karpuzları gibi o. Karpuz değil, karpuzlara, karpuzlara. Günaydın Gürkan abicim demiş. Ahmet kardeş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Burak Kara, günaydın bütün yazlık köylere. Kolay gelsin demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın.
1: Mutluluk koyun, gönlüme dolan. Bir tek sensin bana.
0: Gümüşçü'ne de diaforitika çalışıyor sistem. Zenginlerin tırnak var, vagoncuk yapıyor onlar demiş İlkan.

0: Makine kömürlü mü, benzinli mi, elektrikli mi?
1: Ağlayanlar var, hayatını bana adayanlar.
0: Trenin çekicisi.
1: Benim aşkım için ağlayanlar var.
0: Günaydın aga demiş Faik Şekerci.

Burhan Kanan nerelerdesin demiş Ahmet Kondu. Sinap Semerci. İnşaat. Gümrücüne de. Evin temelinin kazılmasından tutun da son kiremidine tuğlasına kadar Sinap Semerci İnşaat. İnşaatlarınızı, evlerinizin inşaatını, binanızın inşaatını tecrübeli ustalara bırakın. Sinap Semerci olarak, Sinap Semerci İnşaat olarak. Instagram'dan bulun, takip edin, iletişime geçin. Günaydın bütün Yastıköylere, kolay gelsin. Çepeli'de ne oluyor öyle? Yastıköy gelene geçene çarpıyı. Doktor Sadık Ahmet turnuvasında demiş Burak Kara. Umurumda değil senden başkası. Yastıköy çok fena olmuş. Çok fenalık yapıyor Yastıköy. Günaydın Gürkan abi. Ne bu sıcak yine sabah sabah yanıyız demiş Erdem. Hiç sorma be kardeşim be. Hiç sorma be. Gürkan abi buna benzermiş mi adamın ki demiş. Mustafa Hacı Mehmet. Yoktur şakası. O bir şey değil kardeşim. O bir şey değil bak. Bak. Bak. Benim aşkım için ağlayanlar var. Hayat. Ayşe Nurten. Ayşe abla Nurten abi günaydın. Günaydın.

aşk bitti. Eurobeach'e gidin, Eurobeach'te serinleyin. Tost yiyin, pizza yiyin, patates kızartması yiyin. Efendim şey yiyin. Burger yiyin, burger, hamburger. Güvenle yiyebilirsiniz, hepsi dana etidir. Bir tek karışık pizzasının dışında hiçbir ürününde domuz eti bulundurmuyor. Bizleri özel, bizleri düşünüyor. Oranın sahibiyle konuştum. Eurobeach. Fener'de Eurobeach. Club. Abim sakin olsa tatile düşünüyoruz. Nasıl oralar, güzel mi demiş Ahmet. Ahmet sevgilin var mı? Aşk bitti, para bitti, aşk bitti. Sen benim sorularıma cevap ver, ondan sonra söyleyeceğim. Onun aşkı paraymış, para bitti, aşk bitti. Kimle gideceksin? Erkek erkeğe mi gideceksiniz, kız arkadaşlarınızla mı gideceksiniz? Önce benim sorularıma cevap ver, ben sana söyleyeceğim. Hilmi Şerif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bak sakin dost deyince nasıl gevrek gevrek güldüm. Yaşardım kollarım. Ahmet. Para suyunu çekti, gitti çok uzaklara. İyi günde yanımda, yaşardım kollarım. Gördün mü Mustafa? Çekti.

0: Biz Karamanlis'in heykeline durmuş adam.
1: Onun aşkı paraymış. Para bitti, aşk bitti. Para bitti, aşk bitti. Gitti sevgilim. Gitti.
0: Bizim buraya asfalt atıyorlar. Gürkan abim her gün gelirler öğlen kaynanda. Sabah işlemiyor bunlar demiş İlker. Bugün hava bulutlu burada. Orada da bulutlu mu? Yok, erkek erkeğe gideceğiz abim demiş. Tamam o zaman Ahmet. O zaman sakin o zaman mutlaka gidin. Laganas'tan otel bulun değil mi? Laganas zaten merkeze de yakın. Laganas'a gidin. Şok olmayın değil mi gidince? İstersen ben sana örnek birkaç tane video atayım Laganas'tan. Hani önceden alıştırma yapalım da sonra şok olmayın neyle karşılaşacağınızı bilin yani.

Çok güneşli bu arada. Bak Gürkan abi demiş Ahmet. Valla burada çok bulutlu. Valla kapkara bulutlar var burada. Evet. Yasköy çok yaşa. Utandırmadan gelin bizi. Tamam mı? Kulak anastan. Ha bakayım. Hisar kuru kahve. Kuru kahvenin adresi incecik taş değirmende örtülmüş. Mis gibi kuru kahve. İkramlıklar. Kuru yemişler. Özel günleriniz için, nikahlarınız, düğünleriniz için, etkinlikleriniz için efendim kuru yemiş paketleri hazırlıyorlar çok uygun fiyata. Hisar Kuru Kahve. Hisar Kuru Kahve deneyin. Enis Şeref'in olduğu yerde ve Sirkeli Köyü'nde Hisar Kuru Kahve. Kuru kahvenin adı tadı mis gibi incecik öğütülmüş. Harika kuru kahve sevgili dostlarım. Bunlar sadece Dik Mahomet. Bunlar sadece birer trailer bunlar Ahmet trailer. Sen asıl filmi seyretsen.

5 stop gideceğiz abim. Tam bizlik demiş. Laganas tam sizlik. Yalnız dikkatli olun giderseniz. Neşek görüyorsun orada neler oluyor değil mi? Bak ben sana yolladım. Laganas taksi Andonis. Laganas'ta, Zakitos'ta büyük şeyler var. Arabalar şu ne deniyor onlara? Hani van tipi. Taksi olarak onlar kullanılıyor. Çünkü genelde kızanlar böyle paraya geliyor. Grup grup geliyorlar oraya. Da İngilizler, her milletten var. İngiliz var, Alman var, İtalyan var, İspanyol var. O yüzden taksiyi de birçok kişi biniyor. Taksiyi de kurtarıyor, onları da kurtarıyor. Taksiler büyük. Bu gönderdiğim videoyu Laganas Taksi Andonis Facebook'tan sayfası var. Adam her gece orada taksicilik yapıyor. Adam daha fasıl ya. Bu kızanları çekiyor böyle. Recep! Recep! Apofraks Recep! Günaydın Recep, günaydın Recep, günaydın Recep, günaydın Recep. Annene günaydınlar, babana günaydınlar. Hepinize günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Fatih, yufka deyince, yufkacı deyince önce bizim yufkacıyı söyleyelim. 9'a söylememiz gerekiyor. Ne diyoruz? Trakya yufka, Rıdvan Feyz diyoruz seviyor sarım. Saçta pişmiş harika yufka, muhteşem. 4 dakika geçirmişik muhteşem yufka. Ve bu yufkaya yapılan börekler bir harika. Annem akşam kıymalı börek yapmış. Of of of of of of of ne güzel olmuş, ne güzel olmuş, ne güzel olmuş. Sizler de Trakya yufkanın efendim adı tadı Trakya yufka Rıdvan Feyiz Gümüşle'deki bakkal ve marketlerde. Hal diye söyle, yolun boyunda cevizleri varsa toplasın onları, kökleyeceğim hepsini demiş İlhan Solis. Kökle gitsin, kökle gitsin, hazırın haldesin cevizlerini. Abim ben de gideyim Laganasçı'ya demiş Durmuş Aronistas. Sen de git ama sen çok sakinsin. Sen bir seni ben pek Laganas'ta görmeyeyim. Laganas seni bozar Durmuş. Aynur abla. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Necdet abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Durmuş'a söyle akşama kadar dinlensin. Akşam ayakta çaldıracağımış. Düğün sahipleri onu diyor. İlhan Solis. Niye be? Niye? Niye öyle yapacağımış?

Durun Şahzadenas'tan videolar yolladım. İlkan tam bizlikmiş orası diyor. Durmuş'u da bozacağız bırak sen. Bu akşam ayakta değil amuda kalkıp da çalacak. Piyanoyu. Nedir onun adı, orgu? Ha böyle böyle, ha böyle böyle şaba demiş Burak Kara. Ha böyle böyle, ha böyle böyle şaba. Ha böyle şaba, ha böyle şaba. Hello Son abi, günaydın Batrakya'nın gülü demiş. Çok teşekkür ederim. İrfan Topal abi, günaydın, her zamanki gibi süpersin demiş. Çok teşekkür ederim.

Sponsorları geri kaldırma. Hellas Brokat. Instagram'da Hellas Brokat olarak bulun. 15 yıllık Türkiye'de tecrübeden sonra şimdi Yunanistan'a bayilik verdiler. Ve brokat evlerin ne kadar sağlam bir iskelete sahip olduğunu, ne kadar kısa sürede teslim ettiklerini ve ne kadar uygun fiyata teslim ettiklerini göreceksiniz. Onlarla konuşun. Instagram'da Hellas Brokat olarak bulun sevgili dostlarım. Giratos Aratos köyünde et döner, tavuk döner, ızgara çeşitleri, taberna hizmeti de veriyor. Çok güzel bir tavuklu, özel soslu, sarı soslu. İçinde bir tane tavuk şiş koydukları bir pide yapıyorlar. O çok beğeniliyormuş. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Mac Catering. Sabah saatlerinde çorba çeşitleri Mac Catering'de sevgili dostlar. 1000 menü ve üzerinde aldığınızda özel sürprizler, özel fiyatlar. Mac Catering'de. Düğünlerinizde, etkinliklerinizde, mevlidlerinizde. Mac Catering. Mustafa Ali Çavuş ve ekibi. Mac Catering'e çok teşekkür ediyorum programı yaptığı katkılardan dolayı. Atilla Bilir, Mücevher kolye, küpe, altın, gümüş işleri. Mikhail Karoli 22 Arda İskeçe'de. Atilla Bilir, kuyumcu deyince aklınıza gelsin Atilla Bilir. Agromix, Erol Agromix, Çaymakı köyünde. Plakaklar, fayanslar 10 eurodan başlıyor. Lazer kesim A kalite. Efendim iç ve dış cephe boyaları Vitex marka. Nalburi ürünleri, züccaci ürünleri, duvar süsleri. A'dan Z'ye inşaat market deyince aklınıza gelen her şey Çay Makıf köyünde sevgili dostlarım. Ve Çay Makıf köyünde. Onun dışında Çay Makıf köyünün dışında Instagram ve Facebook'tan da bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Yolladım İlkan. Yolladım. Yolladım. Bu akşam şov yapacağız bu videolardan sonra galiba demiş Durmuş. Sen Durmuş'a sahip ol. Sahip çık İlkan. Günaydın demiş Elif Karaosman. Günaydın. Günaydın Elif'im, günaydın benim diyetisyenime. Günaydınlar. Akşam iki tane tavuk bifteği bizim kasaptan aldım. Çok güzel yapıyorlar, tavsiye ederim. Tavuk hamburgeri. Efendim tavuk burgerini kasaptan aldım. Burger ekmeğini marketten aldım. Sosunu kendim yaptım. Sosuna biraz ketçap, biraz mayonez de koydum. Biraz şeker de koydum. Çok güzel oldu. Ve bir de cheddar peynir koydum. Tost makinesinde bastırdım. Çift köfte koydum. Acayip bir şey oldu. Bu sabah uyandım, dedim ki kilo almışımdır. 200 gram eksilmişim. Yani ne yediğinizi, ne zaman yediğinizi bilirseniz eğer kilo da almıyorsunuz. Elif bunu bana öğretti. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bundan sonra diyetisyene ihtiyacım kalmadı. Kendim nasıl beslenmemi gerektiğini öğrendim Elif'ten sonra. Akşam yemeğini erken yiyorum. 8.30 gibi yiyorum. Kışın daha da erken oluyor ama yazın oraya buraya koştururken 8.30 gibi yiyorum. Fakat akşam çok acı biber yedim. Acı biber benim bana genelde dokunmuyor ama akşam çok midem yandı. Kalktım, mide hapı aldım gece. Fakat 3 tane kocaman acı biber yedim. Yani abarttım hamburgerle beraber. Fakat acı iyidir. Acı yiyebilenleri, acı şöyle iyidir. Acı yağ yakımını hızlandırır vücutta. Zayıflamanıza yardımcı olur. Belirli bir nebze. Öyle mucizeler beklemeyin yalnız. Mucizeler yaratmıyor. Yedikleriniz, içtikleriniz. Efendim, sıkacağınız dukayı diyetisyenine gidiyorsanız diyetisyenin dediklerine uyacaksınız. Yoksa kilo vermeniz mümkün olmaz. Bir de ben çok uzun süreye yaydım. Bak çok yani bir buçuk sene falan oldu. Çok yavaş yavaş kilo veriyorum. Artık kilo verme dönemi bitti. Muhafaza dönemine geçtik. Yani ne alıyoruz ne veriyoruz. Önemli olan almama, böyle kalmak. Günaydın be beter demiş Gökhan Karahali. Babana niye beter diyorsun? Bir geç yazdın, yufkacıyı hatırlatmadın. İkincisi senin güllerinden günaydın dedim. Efendim Mustafa görmedin mi Facebook'tan? Bak Elif beni alkışlıyor, alkışlayın. Alkış. İlkan ne zaman getireceksin? Zanazingo'yu çok merak edeyim. Sağ olasın demiş Levlevci Hüseyin Agam. Zanazingo ne be? Tiner efili Zanazingo.
seninle masa yapmaya çıkarsak 8'den önce mi çıkacağız o zaman demiş Ahmet. Canım, istisnalar kaideyi bozmaz. Haftada bir kerecik, iki kerecik geç saatte de yiyebiliriz yani. Ya hele gene masayı sen ödersen, istersen 12'de çıkarız. Sen hep eksiliysin Bahattin. Bir gün biteceksin demiş Alimoğlu'la. Kıskanma. Kıskanma, azıcık az ye, senin de olur. 14. 14 dakika geciktin Gökhan Karahali. Olmaz ki böyle. Acı yakar Gürkan, yerken de yakar, yedikten sonra da demiş Yusuf. Yak mı? Yedikten sonra midemi yaktı. Ama genelde çıkarken herkes acıdan şikayetçi. Ben hiç vallahi billahi ne kadar acı yersem yiyeyim. Hiç bana bir etkisi olmuyor.

Sünay bir gün de çıkalım artık diyor Ahmet. Söyleyeceğim. Oo, dur bakalım öyle. Biz biraz nazlı oluyoruz. Az sonra ister saat 10'da çıkacağım diyor. Saat 11'de 1.30'da çıkıyor. Biz de az sonra diyor radyocuyuz. Dur bakalım. Bizim bir planımız, bir programımız var. Kolay mı öyle Gürkan Nesli ondan yemek yemek? Ha? Paracın var mı? Paracın var mı?

Ana. Evet, dört mevsim aile lokantası. Dört mevsimde de güzel. Hafta sonları bir çevirme yapıyor. Ama nasıl dönüyor çevirme, nasıl dönüyor? Kendi dökülüyor eti. Lapır lapır dökülüyor aşağı doğru. Hamdi abinin yaptığı çevirme mükemmel, mükemmel, mükemmel ötesi. Teselli Sepokesi dört mevsim aile tavernası. Dört mevsim dedi güzel ama en güzel bence ilkbaharda ve yazın. Benim de en sevdiğim mevsim ilkbahar ve yazdır. Bazıları sonbaharı sever. Sonbahar bana sonu, bitişi, bir şeyin sonunu hatırlatır. Hiç sevmem sonbaharı. O sarı sarı yapraklar dökülür. Bana ölümü hatırlatır sonbahar nedense. Ben sonbaharı sevenlerden değilim. İlkbahar ve yazcıyım. Bayılırım. Yaza gene bayılıyorum. Yazın özgürsünüz. Yani tişört giyiyorsunuz, şort giyiyorsunuz, dışarıya çıkıyorsunuz, üşümüyorsunuz. Bugünlerde gerçi çok fazla sıcaklıyoruz ama o ayrı konu. Dört mevsim aile lokantası Kostuköy'de. Sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Ve klima deyince, klimacı deyince HPS, Ramazan Kadri, Ramazan günaydın, Ramazan günaydın, Ramazan günaydın. Likosi Soktoy Sok Tomri 322 numarada. Psiksi Klimatizmos, Eksaerizmos, Ramazan Kadri, HVC Ramazan Kadri. Sizin de psikikosunuz olsun, size de klima taksın, sizin de klimanızın bakımını yapsın, sizin de klimanızın gaz dolumunu yapsın. Kapanmaya cüzdan sen rahat ol demiş Ahmet. Ana, cüzdandaki paraları yollamış. Abao. Abao. Ben şimdi bir heyecanlandım, bir heyecanlandım, bir kalp çarpıntısı tuttu beni. Nasıl cüzdan ölüyor be? Bak kalbim güm güm atmaya başladı bak. Oraları görünce nasıl heyecanlandım. Bursa'dan Kalfa'daki Hasan dayımıza selamlar olsun demiş Senem Kerim Dağ Devir. Dün Boho'ya gittik, hiç güzel değildi. Garsonu yarım saat bekledik, siparişi verene kadar çok yavaş işliyorlar. I love komutin demiş Faik Şekerci. Niye gittiniz Boho'ya? Boh mu var Boho'da? Ben size boşuna mı yavranın reklamını yapıyorum?

Kanfa pastanesinin kokonatından yiyorum. Hindistan cevizli. Mükemmel bir şey. Size de tavsiye ederim. Kokosun kanfa pastanesinin. Ve kuşun da kafesini açtım. Kuş da şimdi birazdan gelir. Yahtı da kuru temizleme, yaş temizleme, kalı temizleme, sünnet temizleme, Viyolukot Katalizmos, Erhan Kalyancı Bey ekibine günaydınlar, kolay gelsin. Erhan Kalyancı Bey ekibi Yahtı da yeni yolda, 8 numarada, yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyorum. Yahtı da.

salonu Şapçı'da. Şapçı'nın en yüksek noktasında olduğu için, ağaçların arasında olduğu için Dendraki'de düğünler, yaz düğünleri serin serin geçiyor. Daha detaylı bilgi için Rasim'le konuşun. Rasim'e iletişime geçin sevgili dostlarım. Ve Kalfa Pastanesi diyorduk. Kalfa Pastanesi'nin lokumları da harika. Kalfa Pastanesi'nin Kalfa Pastanesi'nin profiterolü gene bambaşka bir güzel kuşcağızım. Sen tatlı yiyebilsen sana da tattıracağım ama kuşlara tatlı yersak. Hoş geldin Osman'ım, günaydın. Kalfa Pastanesi. Tüm ekibe tekrar günaydın Kalfa Pastanesi'ne. Ayar Cemal, günaydın Cemal. Çektir kazdır Cemal. Cemal'in cisbisi var. Yer düzlüyor. Kök söktürüyor. Kamyona yüklüyor. Kiralık sandalye ve masalar var yüzlerce. Düğünleriniz, etkinlikleriniz için, panolularınız için, bilyonlarınız için. Cemal Ayar. Ayrıca size, oh güne kuşum gene, hoş geldin gene. Aman benim kuşcağızım gene. Ayrıca Ayar'da. Çok uygun fiyatı iç ve dış cephe boyaları var. İnşaat malzemeleri var. Arpa, mısır, buğday taneler var. Daha neler neler var. Büyük bir Selim köy girişinde benzinci yanı mezarlığın karşısında Ayar. Mücevher Kuyumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Mücevher deyince, altın kolye küpe deyince akla gelen her şey. Yan tarafında Sina pırlanta var. Pırlanta üzerine her şey. O da onların. Ve onun da yan tarafında döviz bürosu açtılar. Döviz bürosu da onların. Artık yavaş yavaş bütün sokağa caddeyi sakarı satın alacaklar. O derece. Yılların kuyumcusu. Mücevher Kuyumculuk, Sina pırlanta ve döviz bürosu da kendilerine ait sevgili dostlarım. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

kapı pencere balkon mermerleri kesim ve montajı. Basamak kesim ve montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı mezarları mermer kesimi. Erol Mermerci. Sirkeli Basırlıköy yol üzerinde. Hizmetinizde. İsteyene tempo. Telefonu da verebilirim tempo. Hela. Hoppa. Hay hay hay hay hay. Oley ve oref file. mk-rentekar.com. Araba kiralamak için mk-rentekar.com. Instagram mk-rentekar. Facebook mk-rentekar. Seymen'de Yahya Bey'le giden yol üzerinde. Harika durumda muhteşem kiralık arabalar sevgili dostlarım. Günlük, haftalık, aylık kiralayın. Almanya'dan, Hollanda'dan, şuradan buradan geldiğinizde kiralık arabayla gezin. Kendinize uçak biletleri pahalı diye eziyet etmeyin. Çok kuyruk Avrupa'da, çok kuyruk, çok kuyruk, çok kuyruk, çok kuyruk. Türkiye sınırı ayrı bir felaket zaten, biliyorsunuz. MK Rentekar, uçun gelin, buradan uygun fiyat araba araç kiralayın. Keyfinizce gezin, MK Rentekar. Mykonos Egini Aleksandropoli. Panakri Vehi Gini Aleksandropoli Toramentus Turkus Episkeptes Afuplion Kapies Ples Plus Sinfona Mek Katikotis Aleksandropolis Ixaplorse Sine Panakrives Kei Idioktites Δεν αφήνουν τους Έλληνες να ξαπλώσουν σε αυτές που είναι μπροστά στη θάλασσα. Τις κρατάνε για τους Τούρκους που πληρώνουν έως και 100 ευρώ την ξαπλώστρα μπροστά στη θάλασσα. Duydunuz mu ne yazıyor? Sakis Çombanides'in haberi. Mykonos oldu Dedaş diyor. Dedaş da ön sıraları Yunanlılara vermezlermiş. Bicbar sahipleri Türklere tutarlarmış. Çünkü Türkler bir iki tane Xaptos'ta bir şemsiye 100 euroya kadar para ödüyorlarmış. Ya bir Türklere tutuyorlar ön sıraları, bir de Gürkan Nesinoğlu'na. Bu kadar. Paranız yoksa gitmeyin biçe. Gitmeyin. Para sondan gidecek. Ben zaten ucuz saplostaralar parasızsa gitmiyor mu biçik lava? Kendim o kadar düşürür müyüm ben? Minimum 50 euro. Minimum. Bu sevdadan vaz mı geçecek? Burada İskeçe'de de onu yapmaya kalktı birisi. Oktan bir yerde. Köşkleri 50 euro fiyat koymuş. 50 mi 80 miydi ne geçen sene? Hiç kimse oturmuyordu. Dolayısıyla ne Türkler ne Bulgarlar oturuyordu. Bu sene herhalde kendi oturuyor. Köşklerin üstüne sahibi orasının. Gitmediğim için bilemiyorum bu sene hala hoş bu köşkler o fiyata mı? Ya bakmışım adam koymuş mu? Oktan boktan köşkler, oktan boktan bir yer, bir plaj zaten. Ya bak uçacağızım, 80 euro fiyat koymuş, baksana sen. Deli midir nedir? Abi Osman, seni de götüreceğim göresin bak. Ya seni de alacağım plajlara ben. Ya burada evde, bütün dünyanın ev eşinde yok. Yazık sana. Kaldın benim gibi. Sap kaldın buralarda benim gibi Osman. Oh, benim Osman'cığım.

Agro Servise şaba. Agro Servise çok şaba, çok şaba Agro Servise. Agro Servise kazanlarına çok şaba. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servis hizmeti. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Et blü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumları markuşları özel makineyle yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçalar bulunuyor. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Motor yağı da satıyorlar. Yolda kaldığınızda mobilyasyon hizmetleri de var.

Manyak. Niye ısırdın ben elimi? Aa, sen yapma öyle. Al lan deli kuşu seni. Sen kimin kuşusun ben öyle yapıyorsun? Ne derdim unuttum bak korkumdan. Isırıverdi elimi manyak. Başını okşarken. Dima Peças derdim. Nurgül de Dima Peças'a. Küçük Lidl'a giderken küçük Lidl, büyük Lidl, küçük Lidl oldu. Çünkü ondan büyüğü çıktı. Küçük Lidl'a giderken tren yolunu geçince biraz daha ileride solda Dima Peças'da 30 euro 5 litre soğuk sıkım zeytinyağı. Korona ekip ikili ya.

Agora Plus'larda Delta Strangisto yoğurt 1 kilogram 2.90 pazar gününe kadar %5 yağlı. Babylino 4-5-6-7 numaralı bebek bezleri 8.99. Stromapet Iposendona 60x60x90 santim 15 tanesi 2.70. Klorin 2 litre Vektor marka 89 lepta. Tavuk bulyonu Zomos Kotas 24 tanesi sadece 3.30 pazar gününe kadar Agora Plus'ta yarım çırağın karşısında Gümüşhane'de Agora Plus. Agora Plus. Efendim Devletoğlu artık İskeçe'ye de büro açıyor. Devletoğlu bir isim, Devletoğlu bir efsane, Devletoğlu kalite, Devletoğlu. Devletoğlu ilk önce Dedağaç'a büro açtı. Şapçı'ya açtı. Şapçı'dan sonra Gümüşhane'ye, Gümüşhane'den sonra Dedağaç'a. Şimdi de İskeçe'ye büro açıyor. Çok yakında İskeçe bürosuyla da hizmetinizde. Devlet gibi arkanızda. Devletoğlu özenkep niteliğinde. Devletoğlu. Hasta yatalak hastası olanlar Devletoğlu'na gidiyorlar maaş bağlatmak için. Engelli olanlar Devletoğlu'na gidiyorlar maaş bağlatmak için. Devletoğlu marka, Devletoğlu kalite. Devletoğlu. Devletoğlu kalite marka. Yapma, durdurdun, yayını durdurdun. Başladı yine yaramazdan hızlının kuşu. Bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi nereye kaydırdı bak. Bak şimdi nereye kaydırdı acaba şeyi? Ya birdenbire müzik değişti. Kuş klavyenin üstünde yürüdü gitti.

Emirhan'ın karpuzları kütür kütür. Emirhan'ın karpuzları sulu sulu. Emirhan'ın karpuzları kurcalı karpuzu. Kurcalı karpuzlarını başka karpuzlarla karşılaştırmayın. Başka karpuzlarla karıştırmayın. Emirhan'ın karpuzlarını gidin deneyin, deneyimleyin. Kütür kütür, kütür kütür, kütür kütür. Emirhan'ın karpuzları sevgili dostlarım.

Trakya Mobilya'ya günaydınlar. Mehmet'e günaydınlar. Ferişte'ye günaydınlar. Ana şubede dinleyenlere günaydınlar. Trakya Mobilya, Piplasarakis, Teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler var. Yararlanın. Trakya Mobilya. Prefabrik ev sektöründe de Trakya Mobilya. Troko villalarda da Trakya Mobilya. Konteyner evlerde de Trakya Mobilya sevgili dostlarım. Trakya Mobilya'nın ana şubesinin dışında ikinci şubesi Gümüşlü'de, Konsolos'un arka sokağında, Marinaki 8'de Trakya Mobilya. Trakya Mobilya. Elçi ve Dakin Gümüşlü'ne ana bayi. Ahmet Mustafa, makine mühendisi. Ayrıca eksikonomi programları içinde kendisiyle konuşabilirsiniz. Program çıkmak için başvuru yapabilirsiniz. Program çıkanlar gidip ondan alışveriş yapabilirler. Isı pompaları, klimalar, efendim, güneş enerjisi termosifonları. Elçi ve Daikin ana bayi Ahmet Mustafa. Ahmet Mustafa.

0: efendim Serdar'a çok teşekkür ederim. Serdar koltuk üretimi, Serdar kumaş kaplama, Serdar pergola üretimi, Serdar jen kaplamalar, Serdar tenteler, Serdar ve Ekim'le kolay gelsin. Onların yazın çok işleri var. İrfan abi kolay gelsin. Gümüşe Kosmo yolunda 1. kilometrede. Sizin hizmetinizde eski Mazda ajansının olduğu yerde. Ve Stonafro'daki kazanlar 18 euro arabanın içini ve dışını yıkıyorlar. 18 euro araba iç ve dış yıkama. Evinizden işinizden alıp iş yerinize bırakıyorlar. Stonafro olarak Instagram'da bunu takip edin. Arabanızı Stonafro'ya, Vedat'a ve Özcan'a emanet edin sevgili dostlarım. Yıkayana kadar, yıkadıktan sonra sizindir. Sizindir. Ali Toraman ve ekibi yeni yolda 25 numarada enerji istasyonu, klimalar, güneş enerjisi termosfonları, evet ısı pompaları, ev yenilemek için kendi elemanları var. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisinde Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında. Sizin hizmetiniz Ali Toraman ve ekibi, çok teşekkür ederiz Ali Toraman. Ahmet Muzaffer abi, Almanya sevgiler saygılar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.
1: Benim ağam tulum bacı, benim okum tulum bacı. Benim kuşum çok fena, benim kuşum ah gene, oh gene bayıl, aman gene bayıl, aman gene bayıl.

Balkanlardan soğuk hava dalgası gelirmiş galiba. Abi diyor Ahmet. Soğuk hava dalgası. Gelsin mi arkadaşım? Biz alışıkız öyle sıcak havalara, soğuk hava dalgalarına alışıkız. Sen alışık değil misin? Gelsin. Ne olacak? Daha iyi. Serinleriz açtık. Peşin bak ben kuşu tuttum mikrofonun üstünde debelenip dururdu. Kaşınıyor burada bütün un gibi tüylerini döktü. Ben de aldım çeşmenin altına tuttum banyoda. Kuşu koydum kafesine şimdi temizleniyor hayvan. Oldu bakayım. Oh, sabah sabah duş aldırdım kuşa. Serin serin. Sakarya Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor. Yörgeninde sıcaklıklar 8 derece düşmesi bekleniyor diyor. Bu Türkiye haberi. Bu İstanbul için geçerli. Bizde aksine bugün çok sıcak dalga geliyor bize. Bize sıcak hava dalgası geliyor. Bizim için geçerli değil o. Türkiye için geçerli o. Ben sana hemen önümüzdeki günlerdeki havanın durumunu aktarayım mı? He? Aktarayım. Meteo.gr'ye gir. Gir. Ellada. Pata Ellada Sraki. Pata Sraki. Pata. İksansi. İksansi Meteo. İksansi Meteo. Kuros İksansi. Ya da Komotini. Şu anda 27 derece. Efendim. Yarın bulutlu 30 derece. Cuma günü 30 derece. Şimşekli yağmurlu. Cumartesi günü 29 derece yağmurlu. Pazar günü açık 31 derece. Pazartesi günü 33 derece açık. Salı günü 34 derece açık. Nerede soğuk hava dalgası? He? Bu nerede soğuk hava dalgası? Benim agam. Dayı siparişlerim gelmiş dükkandan dönünce alabilir miyim parayı diyor Arda. Arda salonda da sipariş vermiş. Gelmiş mendik ataboli. Doğum günü için. Bir öksürük tuttu beni. Dayısı ödeyecek parayı. Toplamda ne kadardı? Dur bakayım. Bileyim ona göre bileyim. Nike Sportwear mi? NK Club Knit Short Pantaloni Formas Polo Raftore Custom Slim Fit Vasiko Bluzaki. Bu kızdan ya beyaz giyiyor ya siyah giyiyor. Hep siyah giyiniyor. Sanki yasta bu kızlar. Hiç dayısına çekmemiş, hiç rengi giyilmiyor.

39.95 Nike Zamazingo. Kapa bakayım onu. Nerede kapanıyor sayfa be? Buradan. Polo Ralph Lauren tişörte ne kadar? O da 69.90. 70, 40 daha. 70, 80, 90, 100. 110 euro. Aa, bir şey değilmiş be. Aa, dayı ne der bir şeydi. Ne gelecekmiş bana 110 euro para mı? Alın be, alın be. Kim yiyecek bu Gürkan'ın paralarını?

sen Emirkan'ın arkadaşı mısın? Öylesi yok. Taner Şevket kim? Emirkan'ın babası mısın? Ha, Emirkan'ın babası mı? Bilmiyorum ki. Arkadaşlık yollamış bana. Emirhan da var hep fotoğraflarda. Emirhan'ın babası olacak kadar çok genç canım. Yok, babası değildir. Ama Emirhan Şevketoğlu şeyin de şeyi. Yok, abisi herhalde Emirhan. Babası olamaz. Emirhan Şevket kim? Pardon, Emirhan Şevket diyorum. Taner Şevket. Seninle gurur duyuyoruz diyor Emirhan'ın babası. Allah Allah. Ama Emirhan'ın babası kaç yaşında?

0: Canım kaç yaşında evlendiniz siz? Ergin Kurucan'da babası diyor.
1: Haydi.
0: Hakkında ne zaman doğdu yazmıyor.

22 Eylül 1981 doğumlu. 44 yaşında, 45 yaşında ama hiç göstermiyor yaşını. Emirhan'ın babası. Annesi zaten daha genç duruyor. Vay maşallah, vay maşallah. Tipota, Pali Cabatin evgalesine yo Faik. Sana bir şarkı armağan edersem şimdi ben, ah bu tüke tüke sana gelsin. Tüke tüke sana gelsin. Bana da 3 Ağustos'ta bir günlüğüne dayı olsan ama fine demiş İlkan. Olayım bana olacak. Sana da dayı olayım. Sen de Zalando'dan sipariş ver Zalando Malando. Özgür Ferhat, Özgür Ferhat 2 ve Bahar Kinç ile birlikte kuzeyimiz 7 yaşında. Vay maşallah, vay maşallah, vay maşallah. Kuzey'in doğum günü 7 yaşında. Vay maşallah Özgür, maşallah Özgür. Meno ki günaydın, hayırlı sabahlar demiş Oğuz. Oğuz, Ecem beni dinliyor mu? Ecem Mehmet. Çok gene mesaj var, çok gene mesaj var. Burak Molla, günaydın, günaydın. Tukye, Tukye, Tukye. Nurten abla, Tukye, Tukye, günaydın. Neke. Hüseyin Bircan, cumartesi yamasın da başka günleri isterse kar yağsın abi demiş Hüseyin Bircan. Sen nasıl olsa kapalı yerlerdesin, barlarda, pavyonlarda karlara yediriyorsun paranı be kardeşim. Cumartesi yağsa ne, yağmasa ne senin için, ne fark eder? He? Ne fark eder, ne fark eder, ne fark eder, ne fark eder senin için, ne fark yapar? Ela Tukye. Ela dosya Tukye, dosya Tukye, dosya Tukye. NBA sevgin. Balkanlar yanıyor. Neredeymiş gelirmiş? O soğuk hava demiş. İşte kızan konuşuyor. Türkiye'nin hava durumunu bize aktarıyor. Devam et kızanı. Just green, just green, just green. Just green. Ecem Mehmet nerede? Buyun Ecem Mehmet. Ay daftiti gir ya ki. Ona iyi bir haberim, güzel bir haberim var Ecem'e. Ecem'i bulun bana, Ecem'i bulun bana.

Άλλο του και. Άλλο τίκο τσικό. Άλλο τίκο ριζνά τσικό. Νάστε. Νέκο έιμ. Νέκο έιμ στανά. Bulalım Ecem Mehmet'i. Ona bir sürprizimiz var Ecem'e. Buyurun Ecem Mehmet. Abi şimdi açtı radyoyu dinliyor demiş. Ecem. Ecem. Buradayım demiş. Ecem. Günaydın Gürkan Bey, hayırlı yayınlar, süpersiniz demiş Taner Şevket. Teşekkür ederim de bana Gürkan Bey demeyin. Gürkan deyin bana. Belli meyli hiç sevmiyorum ben. Vallahi öyle konuyu, insanlar öyle bey diye hitap etmeyi de sevmiyor. Geçen gün Çiğdem'i gördüm, Çiğdem Asafoğlu'nu. bana sizli bizli hitap etti. Çiğdem Asafoğlu bazen bana Gürkan abi diyor, bazen Gürkan diye, bazen diyor Gürkan bey diyor. Çiğdem bir karar ver. Abi deme sakın, çok darılıyor abi deyince. Ben ona nasılsın dedim. Hava çok sıcak mıcak, iyi misin Çiğdem dedim. Sonra dedim acaba dedim bana kızar mı darılır mı? Ben insanları kim olursa olsun böyle sizli bizi konuşmayı sevmiyorum. Vallahi sevmiyorum. Yani en azından tanıdığım insanlara. Biz Batrakya'da burada bir avuç azınlığız. Ne gerek var sizli bizli konuşma? Ben Hüseyin Zeybek benden büyük. Yaşça abim benim. Hüseyin Zeybek'e ben abi demiyorum mesela. Hüseyin diyorum. O da bana dostum diyor. Milletvekilimiz Hüseyin Zeybek. Özgür zaten benden küçüktür. Özgür daha dünkü kızan milletvekili Özgür. Özgür'e ne diyeyim? Özgür Bey mi diyeyim? Diyemem. Badix kızlarından Durkadın Cebir kısaca. Durkadın Cebir kısaca Durce diyoruz. Biz ona yeni dinlemeye başladı. Seni bir selamlar mısın demiş. Siz de ona kısaca ne diyesiniz? Durce. Durce günaydın, Durce günaydın, Durce günaydın. Ecem Mehmet. Ecem hazır mısın Tuki? Hediyeyi sana veriyoruz. Çünkü kazanan arkadaş demiş ki ben demiş almayayım demiş. Hediyeyi demiş ihtiyacı olan birisine verin demiş. Ben de dedim ki ben dedim deterjana ihtiyacı olan birisini tanımıyorum dedim. Ahmet dedim. Ben de tanımıyorum abi dedim. O zaman dedim hakkıyla biz Ecem Mehmet'in fotoğrafını çok beğenmiştik. İncirli fotoğrafını Ecem'e verelim hediyeyi dedik ve deterjanı sana verdik. Sana verdik, sana verdik oy birliğiyle. Emirhan'ın karpuzları kütür kütür. Emirhan'ın karpuzları sulu sulu. Çünkü onlar Kurcalı karpuzu. Kurcalı karpuzlarıyla diğer karpuz arasında fark var. Nasıl benimle diğer radyocular arasında fark varsa, Kurcalı karpuzlarıyla diğerleri arasında da fark var. Yapmayın. Yapmayın sevgili radyocular. Bu sanatçılara çok haksızlık oluyor. Efendim zaman zaman programlarınıza kulak misafiri oluyorum. Habire full yapay zeka şarkıları çalıyorsunuz. Hem çok çirkin hem de o şarkıları yapanlara, oturup da kafa patlatanlara, efendim beste yapanlara çok ayıp oluyor. Sanatçıya, sanat yapanlara saygımız olsun. O yüzden ben programda yapay zeka şarkılarına yer vermiyorum. Diyemeyeceğim, çok ender arada sırada yer veriyoruz. Tuk ya tuk.

0: Mehmet Kara, iyi yayınlar abim demiş. Teşekkür ederim, sağ olasın Aykut Ebru. Kalimer Arhigemu, sen gençliğinde kim ne can yaktığı yaktırırsın, yaktıydın demiş Aykut'u. Sen ne demek istiyorsun be? Ben halen can yapmaya devam ediyorum, ben halen gencim. Güzelim, alımlıyım, çalımlıyım. Turp gibiyim, şurup gibiyim, çikiden muz gibiyim, buz gibiyim. Amca ne diyorsun po demiş Gökhan Kara. Ne diyorum, haksız mıyım? He? Nasılsınız Gürkan Bey demiş Çiko. Sana ne koyayım dedim, duymadın mı sen? Çiko Bey size ne koyayım? Senin spotlar da yapay zeka demiş Gökhan Karali. Hepsi demiş. Taş yapay zeka. Taş yapay zeka. Durdurun hepsini. Durdurun. Hangi yapay? Bunları Enis. Bak Enis'e bazen türlü türlü laflar söylerim. Hepinize yaparım. Fenayım çünkü. Fenalıkım. Huysuzum çünkü. Enis bunlarla günlerce uğraştı. Bak şimdi bu spotu dinleyin. Burada hiçbir yapay zeka yok. Burada bir emek var. Enis tanıdığı arkadaşlarını, dostlarını, öğrencilerini, öğrencilerin babalarını konuşturdu. Efendim bu spotta bak dinleyin. Bunu, burada yapay zeka ile ilgili hiçbir şey yok.
1: Hanımlar ve beyler, işte karşınızda Orta Doğu ve Balkanların dinlenme rekorları kıran radyo programı.
0: Bunlar kolay olmadı. Bunlar günlerce sürdü. Burada Enis'in bir emeği var. Burada benim programı anons edenlerin, konuşanların emeği var. Emeğe saygı gösterelim. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum ki kuruş para almadan yaptılar bunu. Ben onların kim olduğunu bilmiyorum bile. Kızdırma beni Gürdan'ın beni kızdırdığı gibi.
2: Ben bir öğrenciyim.
0: Seni üzüm gibi çiğnerim Gökhan. Bak, bak bunları kızanlar tek tek söyledi. Kimlerin olduğunu bile bilmiyorum. Beni sevdikleri için, Enis'e saygı duydukları için.
2: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu'yla uyanıyorum.
3: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
4: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
5: Kim bu Gürkan?
0: Gördün mü? Başka gezegen ha? Seni gidi hınzır seni ya. Nerede ben yapay zeka burada? Seni vallahi billahi üzüm gibi çiğnerim seni, suyunu çıkartırım. Anlamıştın da neden söylemedim ben ya? Eyeceğim. Devletoğlu çalışanlarına günaydınlar. Devletoğlu marka. Devletoğlu Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye kalite. Devletoğlu büyümeye devam ediyor. Kıskananlar çatır çatır çatlasın Devletoğlu'nu. Çatır çatır ortalarından çatlasınlar. Yer yesin onları. Yer yesin o düşmanları. Yer yesin. Devletoğlu kıskananları. Çatlasın. Islağından çatlasınlar. Devletoğlu her zaman yanınızda. Banyoda sabunu yere mi düşürdünüz? Kimseyi aramayın. Devletoğlu'nu aramayın. Arayın. Hele hele beni hiç aramayın. Öyle sabunu görmeyin sizi. Beni hiç aramayın. Devletoğlu'nu arayın. Devlet ondan zarar gelmez. Sabunu alacak, verecek elinize. Ondan sonra herkes kendi işine. Banyoda sular mı kesildi, köpüklü mü kaldınız? Devlet onu arayın. Hemen bir kova su olan gelecek. Haşt başınızdan aşağı dökecek. Tamam. Devletoğlu. Hasta evde yatalak hastası olanlar Devletoğlu'na gitsinler. Devletoğlu dilekçe yapsın. Maaş için. Efendim engelli maaşı için Devletoğlu. Yunanca bilmiyorsanız dilekçe yapmak için Devletoğlu. Devlet dairesinde bir işiniz varsa size yardımcı olsun. Türkçe, Yunanca bilmiyorsanız Devletoğlu. Devletoğlu ilk önce şapçıyı açtı. Şapçıdan sonra gümrücü neyi bir açtı. Gümrücüden sonra Dedağaç'a ve Dedağaç'tan sonra şimdi de çok yakında flash şok şok şok şok şok. Devletoğlu İskeçe'de. Devletoğlu İskeçe'ye bir açıyor. Söylenirse seni kızdıracak, sövecek spot yaparsa gelsin ben konuşayım demiş Bayık Tuzlacı. Çok yakında İskeçe şubemizde halkımızın hizmetinizden izliyoruz.

Nasıl bir şey kalmamış be Aykut? Nasıl bir şey kalmamış tatilde olmasınlar? Tatilde falandırlar herhalde. Benim haberim yok ki o işten. Yeter be bu Türkiye'yi 7 kere çalıyorsun. Bu ne demiş Mike Tuzlacı? İbrahim Tatlıses'in aynı şarkısını 15 kere çalsam şikayet etmezsin ama değil mi? He? Hiç şikayet etmezsin. Haydi Tuke. Haydi Tuke. Haydi Tuke. El Argiri, El Costantini, El Costantini. Stamatis Gonidis konuşuyor. Stamatis Gonidis'in siz gördünüz mü sosyal medyada, Instagram'da mı gördün, Facebook'ta mı gördün? Stamatis Gonidis dedi, birisi diyor ki kralsın diyor, en büyük sensin diyor. Sen diyor bir starsın diyor. Gonidis diyor ki ben diyor star değilim diyor. Star diyor, star olmak başka bir şey diyor. Star diyor genç nesil diyor. Kimsenin adını vermiyor ama star olanlar başka diyor. Ben diyor halkın adamıyım diyor. Benim diyor iki tane kızım var diyor. Halktan birileriyle evlendiler. Benim babaları ben olduğum için değil. Gerçekten onları sevdikleri için kendi işleri güçleri de var bu çocukların. Onlarla evlendiler. Çok mutluyum diyor. Ben de eşim diyor. Eşim Pondia benim diyor. Ben de eşimi diyor halktan seçtim. Ben halkın adamıyım diyor. Ben de onu söylemek istiyorum sizlere. Şaka bir yana, şaka yaptığımız yerleri zamanları zaten biliyorsunuz. Ben sizden birisiyim. Benim sizden hiçbir farkım yok. Biz halkın adamıyız. O yüzden ben insanlarla da sizin de bana Gürkan Bey diye hitap etmenizi istemem. Ben de size Bey Bey diye hitap etmek istemem doğrusu. Çünkü biz bizeyiz, iç içeyiz. Tabii ki saygı başka bir şeydir. Saygı gösterirsiniz insanlara. Ama o Gonidis'in o sözü çok hoşuma gitti. Hakikaten de öyle adam, bir halk adamı. Öyle de kalmak gerek. Ne mutlu öyle kalabilenlere sevgili dostlar. Şikayet etmem vallahi iyi boçalsan demiş. 15 kere aynı şarkıyı demiş Aykut. Kapalı derken tabela mabela yok mu bir şey? Tatildeyiz matildeyiz diye Aykut. Benim hiç haberim yok, bilmiyorum. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi, oğlu Alper sevgili dostlarım. Pompa işinde uzman isim İbrahim abiye. Oğlu Alper'e çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı son model yeni tezgahlarla hızlı ve uygun fiyatlı hizmet veriyorlar. Yılların pompacısı onlar. Yeni nesil traktörlere, arabalara yeni programlar yüklüyorlar sevgili dostlar. Ve haritalar yüklüyorlar. Diagnostik okuma yapıyorlar. Bu arada Volvo'ya mail yazdım. Volvo'ya mail yazdırttım. Yazmadım, yapay zekaya ChatGPT'ye yazdırttım İngilizce. Dedim ki ChatGPT'ye böyle böyle bir sorunum var benim arabayla ilgili, bagajıyla ilgili, süspansiyonlarıyla ilgili, bagajın amortisörüyle ilgili. Dedi ki Yunanistan'da değil Anabayi'ye dedi. İlk Atina'ya dedi İngilizce, bir de dedi asıl kendi olarak İngilizce bir mail yazalım dedi. Yazdım İngilizce. Dün cevap gelmiş bana. Dedim ki böyle böyle bu amortisörler dedim bütün modellerde böyle çıktı. 5 yıl dedi. ChatGPT dedi onları. 5 yıl garantisi var bu arabanın. Bu dedim Volvo'nun adına zarar vermez mi dedi GPT. Ben de öyle, ben demiş gibi yazdım. Volvo gibi bir premium bir markaya bir marka bunu yapmamalı falan dedik. Dün cevap gelmiş bana. Efendim demişler ki bana bize arabanın şasi numarasını, VIN numarasını ve hangi bayide arabada arabanızı servise götürdüğünüzü yazın demişler. Yazdım. Şimdi cevap bekliyorum. Bakalım ne cevap gelecek. Bakalım ne cevap gelecek şimdi. Ben bey demiyorum, ondan beter diyorum demiş Gökhan Kanali. Sen beni bugün çok sinir ettin. Sen kendine dikkat et. Tamam mı Gökhan Bey?

Nurgül. Nurgül, beni dinliyorsan bana bir yazar mısın? Dinliyorum der misin? Bir şey soracağım sana. Korkma, bağırmayacağım. Korkma. Korkma, bir şey için patırdanmayacağım. Sadece bir şey soracağım.

Günaydın. Mehmet Ahmet başbereçim, başlamacucum, başbirecim. Bakalım, öğrenmeye çalışacağım Aykut ben o durumu. Ben kaçar amca demiş Gökhan, git. Git Gürdal'ın yeri, gittiği yere git. O da kaçtı. Git. Yaz Gürdal'a nereye gitmiş sor, onun gittiği yere git. Beni götürmeyin gittiğiniz yere. Aysun. Günaydın Aysun, günaydın Aysun, günaydın.

0: supporto Sagapo, na supporto Sagapo, na supporto Sagapo. Efendim Babaç, Murat ve Babaç kardeşler, Ertuğrul cenaze hizmeti, Ertuğrul cenaze malzemesi, Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler de. MU2 numarada Smart Hasan Meleğin olduğu yerde Kırmahalle Cami karşısında işini yapan, güzel yapan, kimseyle uğraşmayan, işine bakan iki kardeş, başarılar diyorum. Boru deyince, borucu deyince Recep günaydınlar, Recep'in annesine günaydınlar, babasına günaydınlar, borusu tıkananlar, borusunu açtırmak isteyenler, gecenin bir yarısı boru mu tıkanır derseniz evet. Gecenin bir yarısı tavernaların, krapların gider boruları, yan boruları tıkanabiliyormuş. O yüzden geceleri Recep gidip açıyormuş boruları. Sizin de yine gider borularınız tıkandıysa, yan borularınız tıkandıysa onlar var. Adıya Papanda 3'te, Şükriye Market'e giderken solda, hemen konsolosluğun arka sokağında, hatta polis ve bekçi kulübesi bile görünüyor oradan. O yüzden dükkanı açık bile bıraksalar kimse giremez. Girsin isterseniz, girin isterseniz. Evler, lavabolar, çeşmeler, dükkanda her şeyi bulabiliyorsunuz. Silikon çeşitleri, gider borularını bulabiliyorsunuz. Çok da güzel, tertemiz bir dükkanları, bir mağazaları var. Recep ve ailesine günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Argirosla koy demiş Çiko. Argirosla mı koyayım? Yok, onun şeyi gönder, konserde söyledi o şarkıyı. Nerede? Link gönder bakayım. Günaydın Bursa'dan Yunanistan'a demiş Necla Yılmaz. Günaydınlar. Melek komşuma da günaydınlar demiş. Günaydınlar. Günaydınlar. Günaydın. Nurgül. Nurgül. Diva Peças. Aman ke pozmaresi, oh aman ke pozmaresi.
1: Aman aman aman, το μεράκι μου με πιάνει.
0: Μερακλήθηκα πράγματα, μερακλήθηκα πράγματα.

Canca adamı sıla yapışmış adamın boynuna. Ah kardiyamu, ah kardiyamu, yanımda uyu, yanımda uyu diye diye. Adam ta geçen sene evlendi, boşandıracak adamı karısından.

έλα μάτια μου γλυκά, μάτια μου όμορφα, μάτια μου τέσσερα. Ανοίξτε τα τέσσερα τα μάτια σας. Huzur cenazeyiz metleri. En yeni açılan cenazeyiz metleri ve malzemeleri bürosu. Ne oluyor, kim geçiyor da? Ahmet mi geçiyor? Evet. Huzur cenazeyiz metleri. Huzur sevgili dostlarım. Domruköy'de cenaze nakil ve defin hizmetleri, yurt içi yurt dışı havalimanından cenaze nakil hizmeti 7/24 hizmet. Domruköy'de hizmetinizde huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri diyoruz.

Alo, Edo Esteg, hadi de biraz palikarim o demiş Demircimci Üsteğam. Çünkü kuşu götürdüm annemlerin tarafına. Ondan sonra biraz börek varmış, biraz börek aldım. Bir tane domates aldım. Tam içeri girdim, kedi de benimle beraber girdi. Otursam konuşsaydım kedi mutfakta bir yerlere çıkıp zarar yapacaktı. Bir paça kaşar köpüğü kopardım, kedinin burnuna koklattım. Kediyi dışarı çıkardım de anca geldim. Bensiz olmaydı mi demiş Gürdan Salih. Vallahi sensiz olur da sen bensiz yapamıyorsun değil mi? Ha, öteki radyocular benim verdiğim tadı vermiyor. Ela Kalimera Olimera. Anasım bak Peças'ın elektriğinden şarj ediyorum. Aha bugün işe gelirken arkamdan Ali de geliyordu. Ama beni tanımamış ama çok anlayışlı bana prosperası yapmadı. Bekledi sağa döneyim. 20 dakikada vardım işime demiş Nurgül. Elektrikli motoruyla hayırlı olsun. Ali anlamıştır sen olduğunu. Huzur cenaze hizmetlerine tişört hazırlamış. İlhan çok da güzel olmuş. Biz de İlhan'ın yaptığı amblemlerden çok ama çok memnunuz. Hatta kardeşim daha alacağım dedi, verelim dedi İlhan'a dedi. Tamam dedim. Evet. Ama sen iki günlük iş yapmışsın diyor Leblebi Cüseyin. Gördün mü? İki günlük işi üç dakikada yaptım. Ne yapayım? Ne yapayım? Her işin bir zorluğu var. Ne yapayım? Azıcık konuşmayınca da hemen nerede kaldın? Diyesiniz. Böcek. Bugünlerde çok arı var. Arılara dikkat edin. Azgın gibi arılar saldırıyor insana. Peşini kuşu götürürken bir tane eşek arısı vızıl vızıl kafamda dolandı. Eşeğin arısı ya. Allah billahi eşeğin arısı. Ela Pamerefetge. Mona Lisa gelinlik. Saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık Mona Lisa. Binlerce gelinlik var. Azınlığın ve çoğunluğun 30 yıldır tercih ettiği gelinlikçi Hatice abla Mona Lisa. Hatice abla da bana Gürkan Bey, Gürkan Bey diyordu. Zor alıştırdım Hatice ablayı Gürkan demeye. Vallahi billahi. Ya bu beyler meyler be ya. Beyler hanımlar, hanımlar beyler. Hanımlar beyler başka yere gitsinler. Hanım bey diyenler dinlemesinler. Bayanacığım her yerim ağrıyor. Evet devam edelim. Ne diyelim? Mona Lisa diyorduk. Gelinlik de gelinliğin dışında canlı çiçeklerle gelin arabası süslemesi. Gelin yolu. Efendim harika fiyatlarla. Çok güzel gelin buketleri de hazırlıyor Mona Lisa sevgili dostlarım. Mona Lisa... Drop Pastanesi'ne de günaydınlar. Drop Pastanesi de sponsorum oldu. Hayırlı olsun. Drop Pastanesi'ni de en iyi şekilde. Biz Drop Pastanesi'nin lezzetlerini de biliyorum. Oraya biz Melisa'ya falan gittiğimizde Drop Pastanesi'ne de uğramıştık. Çok güzel şeyler almıştık. Drop Pastanesi'nden. Artık onlar bana da bir böyle çeşitleme bir şey yaparlar. Yollarlar artık. Herkesin elinde yüzünde gözü var. Drop Pastanesi. Baldan tatlısı mübarek diyor Alimoğlu. Ya bana kızıyorsunuz ama ben siz yapamıyorsunuz. Anlamamış abi ama sen miydin o dedi. Tanıyamamış ben dedim ona demiş benim diye demiş Nurgül. Tamam da kimdir bu demiştir önümde giden. Demiştir. Halim onu anlamıştır senin acemi olduğunu. Kim bu acemi demiştir. Ondan geçmemiştir seni. Adam profesyonel. Sen kim nasıl Kaan'ı gibi eşek arabası gibi gidiyorsun tıngır mıngır tıngır mıngır tıngır mıngır Nurgül. Sataşmayacağım dedim bak geri sataşayım Nurgül'e. Dur sana ben bir şey soracağım. Bırak şimdi sen onu bir kenara. Dur. Ne soracaktım ben sana ne soracağımı da unuttum.

Ben götürdüm seni Durum Pastanesi'ne demiş Alimoğlu. Aynen öyle. Beraber gitmiştik. Ve çok da memnun kalmıştık Durum Pastanesi'nden. Şapçı'da Durum Pastanesi. Durum Pastanesi. Durum Pastanesi.

Nurgül senden güzel kullanıyor bir kere. O garanti demiş Halimoğlu'na. Niye sen beni motor kullanırken gördün Martlim? Ben Suzu'ya kaldırıyorum motoru. Ben motorla az kaza yapmadım. Ben küçükken çok delişmandım. Vay vay vay vay vay.

Güzel kullanmak demek, kanunen kullanmak demek. Delilik yapmak değil Gürkan Bey demiş Alimoğlu'na. Tamam işte kaza yaptın ondan sürme bilmiyorsun demiş. Faik Tuzlacı. Sen çalları boylardın Aydemir günah öderdi demiş. Faik Tuzlacı.

Buradayım, günaydın ağam demiş Tolga. Ha, ha sonra para bunu yapacağım bana geri de. O yüzden. Ha, burada mısın? İyi gibi bir şey söyleyebilirim senin hakkında. Zaten ben hiç kimse hakkında kötü konuşmam. Hiç söyle, iyi şeyler söylerim. En çok keçi sakal diyeceğim. Ne diyeyim başka?

İmajin, Nurhan Hasan'a çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlarım. İmajin Nurhan Hasan, yılların süslemecisi. Gümrücine de iki tane dükkanı olan, iki tane mağazası olan tek süslemeci. İmajin Nurhan Hasan.

Anar 30'da, o sorun 8-16'da ve Instagram'da tatlı tatlı alt çizgi telaş 0800. Zaten tatlı yazdığınızda çıkaracak size. Ortak arkadaşlar olduğu için Nurhan Hasan'ı tatlı telaş 0800 olarak Instagram'da da bulabiliyorsunuz. Kanal 30'da, o son 8-16'da süsleme işlerinde biz de varız. Süsleme işlerinde biz de fark yaratmaya devam ediyoruz diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. İmajine İmamoğlu cenaze hizmetleri ve malzemeleri, Erhan ve Erap İmamoğlu da cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri deyince aklınıza gelsin sevgili dostlarım, aklınızda bulunsun. Kafa yolunda, yolun üzerinde sizlere hizmet veriyorlar. Aynı zamanda Hüseyin Çapuloğlu'nun girişi orası. Hüseyin Çapuloğlu da biraz daha ileride. Aklınıza boya, kaporta işleri gelince fazlasıyla memnun olacağınız ekip, 15 kişilik ekibiyle boya ve kaporta işlerinde fark yaratıyor.

Selam Gürkan'ım, nasılsın? Barış Manço'nun şarkısını ne kadar güzel bir işten söylemişler Azerbaycanlı çocuklar. Helal olsun, yapay zeka şarkılarını tavan yaptığı dönemde demiş. Entel Maganda bilin göndermiş. Kerim Senem, Satıköy anneannemize, dedemize, Kalfa'dan Hasan dayımıza ve yengemize kucak dolusu sevgiler, selamlar, iyi yayınlar gönderiyoruz demişler. Bursa'dan, Türkiye'den yazıyorlar. Sevgiler, saygılar.

bakalım dinleteceğim onu nasıl güzel söylemiş çocuklar. Allah desem içimden o yapay zeka şarkıları çıkacak. Çıkıyor hepsi de aynı tarz, aynı ses. Aynı yani böyle kalıptan çıkmış gibi. Ve sanatçıların emeğine yazık oluyor. Sanatçının söylediği şarkılara, sanatçıların yaptığı bestelere büyük saygısızlık olarak nitelendirdiğim için ben yapay zeka şarkısı çalmamaya gayret gösteriyorum. Melek Vatansever, günaydın Bursa. Şakir Hüseyinoğlu, günaydın. Hayırlı yayınlar. Yunanistan'dan selamlar, saygılar. Palio Erasmio'dan selamlar demiş. Oo, hoş geldin vatana, memlekete. Hoş geldin. Bak bak sen küçükken delimiş, şimdi akıllanmışsın. Hadi İrfan, şimdi zır deli oldun demiş. Şimdi zır deli oldun, küçükken deliydin demiş. Allah aşkına, sen beni yakından tanıyan bir adamsın. Ben yakından, Allah aşkına doğruyu söyle. Ben böyle miyim ben yakından be? Ha? Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Efendim devam edelim. Ve Trakya Mobilya. Trakya Mobilya iki şubeyle hizmet veriyor. Çıkışındaki şubesi 6000 metrekare kapalı alanda. Oradaki teşhir edilen sergilenen mobilyaların da %30 %40'a varan indirimler var. Trakya Mobilya fark yaratıyor. Trakya Mobilya konsolosluğun arka sokağında Marinakis 8'de 2. şubesi Gümüşhane'de. Trakya Mobilya Epipla Trakis. Fark yaratmaya devam eden mobilyacı sevgili dostlarım. Ayrıca prefabrik evlerde de uzman Trakya Mobilya. Trakya Mobilya. Trakya Mobilya.

İnsanlar seni yakından bilmediği için bu deli değiller zaten diyor Halimoğlu. Yapıştırmışlar insanlar bana etiketi. Allah'ım yarabbim. Adım çıkmış 9'a inmez 8'e. Bakma yakından daha da betersin. Bakma yabancı biri varsa yarım saat uslu duruyorsun sonra başlıyorsun demiş Faik Tuzacı. Senin yayınında yapay zeka olmasın sakın demiş. Yayınında yapay zeka olmasın demiş Tayfun Gülcan. Ay Erdem sen beni öldüreceksin Erdem. Sen beni öldüreceksin. Öldüreceksin sen beni öldüreceksin.

0: Kuru Kahveci Hacı'ya çok teşekkür ederim. Kuru kahve deyince aklınızda gelsin, aklınızda bulunsun. Kuru kahve alanında yılların tecrübesine sahip sevgili dostlar. Kuru Kahveci Hacı yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırınımızda özenle kavrulup çektiğimiz özel kahve harmanlarımızın yanı sıra geleneksel sucuk lokumu, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylarla hizmet veriyoruz diyorlar. Ve en kaliteli baharatlarımızla hizmetinizdeyiz diyorlar. Lahana 14. Köfteci İsmail'in karşısında San Siro'nun sağ karşı köşesinde sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Ve Toyota Ioannidis yeni RAV4 geldi. Toyota Ioannidis'e Gümüşhane'nin ödül almış, tüm Yunanistan'daki en iyi bayi seçilmiş bayisi Ioannidis Bros. Toyota Ioannidis'te yeni RAV4 geldi. Gidin yakından görün. Çok güzel bir araba. Ödeme kolaylıklarıyla sizlere sunuluyor. Yeni RAV Testera. SUV sevenler hemen gitsinler. Rıfat Marketler fark yaratıyorlar. İndirimler. Marka ürünler. Kalite ürünler. Efendim, müşterisine saygı. Çalışanlarına saygı. Tertemiz bir alan. Bin bir lezzet tek adres. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market. Rıfat Market'in her iki şubesine de ve tüm çalışanlarına, sahiplerine kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Halimolla, balık var taze demiş Faik. Akşam geldi aklıma. Ne zaman yiyeceğiz o balıkları Faik? He? Ne zaman yiyeceğiz balıkları Faik? Gürkan abi, sen 22 yaşındayken kaç yaşındadın demiş Erdem Hatip İsmail. Ben 22 yaşındayken senin yaşındadım. Anladın? Ben 22 yaşındayken senin yaşındadım. Erdem. Erdem Alper günaydın demiş. Çiko, sahte Çiko günaydın demiş. Ramazan günaydın demiş. Günaydın. Günaydın Mustafa Zengin Furnoz. Canım aşkım günaydın. Hatim'i çok özledim demiş. Hatim'i özledim. Sen Hatim'e dikkat et. Senin paralarını yemek için gelmiş. Yok, Bulgar kızı. Gürkan abi, ChatGPT diye bile bileyim seni. Yunanistan'da Batı Trakya bölgesinin en bilindik radyo kanalları diye arattım. Radio City dedi. Dedim Radio City'nin en iyi yayıncıları kimlerdir? Bunlardan birisi Gürkan Nesli Noldur dedi diyor. Mustafa Hacı Mehmet. Tabii ki bilecek. Beni taşlar bile bileye. Dağdaki taşlara bana beni sorun. Dile gelecekler. Gürkan, Gürkan, Gürkan diye bağırışmaya başlayacak taşlar. Bu derece. Bir de çok güzel dedikodu yaparım. Dedikoduya gel tabii. Tabii.
1: Onlar gitmişler filmcilere.
0: Bak, bak.
2: Tövbe tövbe.
1: Tabii.
2: Bak, bir şey daha öğrendik.
1: Tabii.
2: Yani gidiyor çocuklarına, diyor ki ben ölürsem benim filmimi yapacaklar ve bu kadar para verecekler.
1: Hani yılanın aklına şeyi düşürüyor, anladın mı?
0: Ya. Allah Allah.
1: Sen anneni öldüreceksin.
2: Allah Allah.
1: Sen bana rajon keseceksin.
0: Valla eşyan aklına uşak getiriyor.
1: Filmcilere.
2: Tövbe tövbe.
0: Tövbe tabii. Bismillah.
2: Bak, bir şey daha öğrendim.
0: Tabii mi?
2: Yani gidiyor çocuklarına, diyor ki ben ölürsem benim filmimi yapacaklar. Bu kadar para verecekler.
1: Yani yılanın aklına şeyi düşürüyor, anladın mı? Böyle.
0: Tabii. Vay sen buna. Gidin siz bilimcilere. Vay Allah'ım yarabbim sen. Tabii. Ay sen Allah'ım. Faik, bu aralar doluyum çok. Her akşam bir yerlere davetliyim. Sağ olsun arkadaşlar. Eş dost davet ediyor. Anca haftaya ayarlarız demiş Ali Molla. Beni unutmayın. Beni unutmayın. Beni unutmayın. Beni unutmayın. Gürkan abi, dinozorlarla aynı devirde yaşadığına dair dedikodu var. Doğru mu demiş Ahmet Erdem. Erdem, seni kulaklarından tutarım. Sana taş sözde La Bottega del Cafe'yi gösteririm. La Bottega del Cafe'nin içindeki kurasanları gösteririm sana. Kocaman kocaman. Kocaman kocaman kurasanları görürsün. Benden uğraşmayın. Uğraşmayın benden. Bak maşallah dedim, 3 gün yaşıyor ona göre. Biz Bursa'dan çıktık, şimdi İzmir Çeşme yolundayız. Yolumuz açık, keyfimiz yerinde. Tüm dinleyicilere sevgiler, selamlar. Sana da kolay gelsin, yayınlar dilerim demiş Berkay Nilay. Çok teşekkür ederiz. Devam edelim biz tabii. Bak gitmişler filmcilere. Vay vay vay vay vay. Yarın aklına şey getiriyor. Bak sen.

0: Tepecikli.
1: Balık ekmek hazırlar, genç şarkı etmiş ama ben balık roketle şey hazırlıyorum, Arap ekibi de hazırlayayım. Ne güzel ya Rabbim. Bakalım Barış Manço'nun şarkısını Azeri Kıslanlar nasıl söylemiş.

Gürkan abi nasıl güzel bir jet ski geçti şimdi yanımdan. Koymuş arabanın arkasına. Biz ne zaman alacağız? Demiş Ahmet. Jet alamazsa ski alırız kardeşim. Onun bir jet kısmı var, bir de ski kısmı var. Jet kısmını alamazsa ski kısmını alırız.

0: Helal olsun çocuklarımıza. İki devlet, tek millet. Türkiye-Azerbaycan. İki devlet, tek millet. Ben nasıl unuturum seni? Sen nedenden çıkmayınca. Ve sevgili dostlar, bakın şimdi ne geliyor. Of of of of, bazı orkestralar var Türkiye'de, inanın stüdyoya girip kayıt yapsanız böyle güzel kayıtlar çıkmaz. Bunlar canlı yayın kayıtları. Bu orkestraları her yerde bulamazsınız. Bunlar profesyonel bir ekip zaten. İşte burada Hüsnü Şenlendirici falan var. Sibel Can'ın Sibel Canlar program yapıyordu ya, Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can, Hakan Altun. Heh, o programdan bu şarkı. Bakar mısınız, keman ayrı tat veriyor, klarnet ayrı tat veriyor, efendim Sibel Can ayrı bir tat katmış şarkıya. Yani ne desem ne desem boş, ne desem boş. Evet, zaten boş konuşuyorum. Just Green temizlik ürünleri Batıtaykadaki bakkal ve marketlerde. Özelliğini, alerji yapmıyor. Eğer alerjiniz varsa, kaşıntınız varsa, deterjan alerjiniz varsa ya da sağlıklı olarak sağlıklı yıkanmış çamaşırlarla gezmek istiyorsanız Just Green ürünlerini deneyin. Just Green sıvı halde sıvı deterjanlar, yumuşatıcılar, bebeklerin biberonlarını temizlemeye özel deterjanlar ve bebeklerin eşyalarını yıkamak için özel deterjanlar. Just Green kalitesi JUST. Ahmet Bayram yapıyor dağıtımını. Bakkal ve marketlerde ismiyle isteyin. Just Green istiyorum. Gürkan Nesinoğlu'ndan duydum deyimlisi Emre ve Sinap ve Semerci İnşaat. Gümüşle'de inşaat sektöründe fark yaratıyorlar. Temel kazım işlemlerinden tutun da inşaatın bitmesine kadar size yardımcı oluyorlar sevgili dostlarım. Sizin evinizin inşaatı için, binanızın inşaatı için Instagram'da Sinap Semerci olarak bulun, takip edin. Telefon numaraları var, telefon edin. Levent Kırca'nın bir parodisi vardı, Jeski demiş Hasan. Biliyoruz onu, kaç kere yayınladık ya. Ha yaşa, en kötü ski alacağız biz gene demiş Ahmet. Öyle. Jeti alamazsak. Ya da jeti biz alırız, ski faya veririz. Bulunur bir yolu. Bunların bunları veririm. Hangi bir arkadaşa demiş Mayık Tuzacı. Bir sürü balık tutmuşlar. Sen onları satmışsındır Bartlim. Sen onları okutmuşsundur para kazanasın diye.
1: Benim sevgili Deniz'de, ben istiyor jet ski.
2: Vallahi ben sanki yanlış duyuyorum. Yanlışsam düzelt. Hele bir daha söyle, ne diyorsun?
1: Jet ski istiyorum, jet ski. Nerede bu jet skici?
2: Vallahi doğru duymuşum. Ya sen ne istiyorsun? Sevgili kızmaz mı senin böyle?
1: Sen jet skici değil.
2: Tamam, anladım, jet ski istiyorsun da. Acele yok, yavaş yavaş, ben ayarlayayım. Ben de skiciyim.
1: Sen ne diyorsun?
2: Bir şey demiyorum.
1: İmdat!
0: Bizim Hüseyin'de de var jet ski. Çok da güzel. Böyle bez rengi. Hüseyin, beni dinliyor musun? Ama Hüseyin'in ki çok hoşuma gidiyor. Çok güzel rengi. Vallahi.

0: Bana kızıyorsunuz değil mi? Barış Manço'dan değil de değişik sanatçılardan çaldırıyorum diye Barış Manço şarkılarını. Kızın, kızın, kızın bana. Ben anomalusum. Anomali manyak. Deli deli deli deli. Neden alır canı? Ben nasıl unuturum seni? Can bedenden çıkmayınca Hellas Brokat. Brokat evler. Efendim girin Hellas Brokat sayfası var. Instagram'da beğenin. O evleri görün. Nasıl kalın kalın kocaman kocaman demirler kullanıyorlar. Nasıl yapıyorlar evleri? Diyeceksiniz ki bu kadar kalite, bu kadar sağlam demirler, çelikler, melikler, bu iskeletler nasıl bu kadar uygun fiyata çıkabiliyor bu güzel evler diye hayret edeceksiniz. Gidin onlarla konuşun. Hellas Brokat. Telefon numaralarını da orada bulabilirsiniz. Ve Eora Beach Fener'de. Eora Beach'e çok teşekkür ediyorum. Fener'in en güzel yerinde. Arogi'de Eora Beach sizleri bekliyor. Kahvesiyle, tostlarıyla, efendim içecek çeşitleriyle, pizzalarıyla, hamburgerleriyle Eora Beach. Çok teşekkür ederim. Fatih, Şahin yufkası. Şahin'de üretilen mis gibi yufkalar. Trakyotika, Horyatik ezgevsiz. Trakyotika filan Horyatik ezgevsiz adı altında. Kavala'dan ta Evros'a kadar hizmetinizde. Bu yufkaları deneyin sevgili dostlarım. Giratos Aratos köyünde, Aratos köyünün merkezinde hizmetinizde. Aratos Karacal köyde. Et döner, tavuk döner, pirzola çeşitleri, et çeşitleri taverna olarak da hizmet veriyor artık. Giratos, Karacaköy Muhtarı Serkan ve Hasan'a günaydın, günaydın, günaydın. San Siro, Rodopis ürünü, Rodopis marka kolonyalar, Rodopis marka gül suları. Süslemecilere sesleniyoruz. Bidonla, 5 litrelik bidonlarda Rodopis marka kolonyalar süslemecilere özel. Kalitenin ve uygun fiyatın adresi Rodopis. Sansu'nun kendi ürünü sevgili dostlarım. Mac Catering Mustafa Ali Çavuş ve ekibinde 1000 menü ve üzerinde aldığınızda, ısmarladığınızda şok fiyatlar, özel fiyatlar yapıyorlar sizlere. Mac Catering sabah saatlerinde çorba çeşitleriyle, öğlen sonra ev yemekleriyle hizmet veriyor. Mustafa Ali Çavuş ve ekibi Mac Catering. Efendim mücevherat ve kuyumculuk. Bugün sponsorum değil. Niye? Bugün sponsorum Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Aykut Saygın ve ekibi. Hemen yan tarafına Sina Pırlanta'yı açtılar. Sina Pırlanta, pırlantayla ilgili her şey. Ve hemen onun yanına da döviz bürosunu açtılar. Döviz deyince aklınıza ne geliyorsa. 3 tane, 3 dükkan, 3'ü de onlara ait. Gürkan abi, Saif Ayak abi de geçen seneden çulluk olma ihtimali var mı? Eğitim için lazım bana demiş Ahmet. Nasıl çulluk? Canlı çulluk mu? Ha, köpeği mi eğiteceksin? O köpekleri bir yerlere yurt dışına eğitime yolluyorlar. Sen bilirsin. Uğraşlarına yollasana onu yurt dışında eğitip sana hazır eğitilmiş yollasınlar. Ha? Bak benim 10 gün sonra gelin dedi. Geçen çarşamba gittik. Bugün günlerden çarşamba. Çarşambadan çarşambaya kaç gün oluyor? 7 gün mü 8 gün mü? Perşembe, cuma. Ya cuma gideceğim ya pazartesi. Cumartesi açık mı acaba bizim doktor? Neydi o kızın adı neydi? Benim doktorun adı ben. Bizim Fofiko'nun doktorun adı neydi? Dur, Alexandros. Alexander, yes Alexander. Alexander Zubekas. Yes Alexander. Çünkü Fabiko'nun haplarını da ona göre 10 günlük ayarlamış. Ondan sonra tekrar kontrol edecek.
1: Kara haber tez duyulur. Unutsun beni demesin.
0: Iatrio Zon Sindrofias. Alexander Zubekas olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Facebook'ta da bulabilirsiniz. İskeçe'de Andreo Dimitri 111 numarada ne sponsorun ne bir şey, çok memnun kaldım. Herkes işini Aleksandros kadar iyi yapsın, güzel yapsın, harika yapsın. Muhteşem bir işini severek yapan bir veteriner hekim sevgili dostlarım. Aleksandros Zubekas.

nasıl Hüseyin böyle bu nasıl bu falan böyle. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Konuşma Gürkan, konuşma. Bismillah, bismillah, bismillah ya Rabbim, ya Resulallah. Bak Hüseyin, bu nasıl bu falan kardeşim? Bunlar etek gibi bu falan. Bu ne böyle be? Hayatım, ömrü hayatımda böyle bufan görmedim. Ha, poli kuştuk o iraftı.

eskisi olan daha mı hızlı gidiyor demiş. Cuhu tabii ki daha hızlı gidiyor. Pazar günü Fener'de buluşacağız aga. Kirezim benim. Çok güzel kız demiş Mustafa Zengin Furnoz. Tabii. Bir tane potoya 11 euro ödemişsin. Fener'de bir de yemeğe götürür. Bir 70'lik ödersin. Ondan sonra yavaş yavaş benim param bitti. Bana para gönder. Aşkım aşkım der. Azıcık seni öper. Seni zaten öpünce gidersin. Öper koklar seni. Açık oranı buranı eller. Bittin sen. Gitti senin paralar. Bak ben sana söylüyorum. Sonra çok ağlayacağım Mustafa. Bak ben sana söylüyorum. İyi program olmasını diliyorum demiş. Bensin. Bensin ne demek? Sizin adınız Belgin mi Bensin mi? Bensin diye isim olur mu? Ama bir şarkı da dinlettirmiyorum size be ya. Vallahi billahi. İmajine çok teşekkür ederim. Süsleme alanında imajin. İmajin. Nuran Hasan. Kanarya 30'da. Otonun 8-16'da. Tatlı Telaş 087 olarak Instagram'da bulun. Takip edin. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci. İmajin. Nuran Hasan. İmajin. Okuma. Sayın Baykut. Sayın be. Vay bak şimdi nasıl moralim bozuldu.

Ebenin körü senin demiş Faik. Yok bende çulluk demiş. İskelet çulluk ne demek biliyor musun? Yunancasını söyleyeyim. Yunancasını söyleyeyim mi? Kızımla benim adımın birleşimi diyelim. Tabii ki böyle at mı olur demiş. Bensin. Ha, tamam o zaman.

İşte Aykut'cum, bazıları maalesef bunu bilemiyor. O yüzden ben hep söylerim, işinizi yapın, işinizi güzel yapın, işinizi severek yapın diye. Ben zaten bilmiyorum, benim köpeklerle, möpeklerle ilgim yok.

Efendim çok teşekkür ediyorum. Devletoğlu'na, Devletoğlu artık İskeçe'ye de açıyor bürosunu. Çok yakın zamanda İskeçelilerin de hizmetinde olacak. İlk önce Şapçı'ya açtı. Şapçı'dan sonra Gümüşhane'ye, Gümüşhane'den sonra Dedağaç'a, Dedağaç'tan sonra da İskeçe'ye. İskeçe bürosunda ben duracağım. Olur mu? Devletoğlu abi. Ben duracağım 2000 euro para var. Yeter 3 saat dururum. 3 saat dururum. Bak ben çok müşteri toplarım, çok müşteri çekerim. Evde hasta, yatalak hastası olanlar Devletoğlu. Maaş bağlatmak için. Engelli hastası olanlar Devletoğlu. Maaş için başvurular yapsın. Yunanca bilmeyenler, herhangi bir devlet dairesinde işi olanlar Devletoğlu'na gitsinler. Devletoğlu'na konuşsunlar. Sevgili dostlarım Devletoğlu. Devlet gibi arkanızda değil, yanınızda. Bir dost, bir arkadaş gibi yanınızda. Aynen öyle. Aynen öyle, Aykut sana katılıyor.

Aykut. Aykut niye bunu bana yapıyorsun be Aykut be? Ay Aykut, soğuttun beni vallahi billahi, soğutturdun beni. Bir şeyler konuşuyoruz Aykut da. Yapma Aykut'cum bunu bana baya. Bak şarkını, hangi bu şarkıdan sonra ne çalacağımı da bilemedim. Senden ötürü hep Wi-Fi hakkında neler neler söylüyor bana. Vay vay, şok oldum şok oldum. Digidangas o diyor. Sen digidangamışsın.

onları bilmiyor ama ne bileyim Faik abine sormadım. O gün günde çarşambaydı, çalışmazlar öğleden sonra diye düşündüm. Faik abine sormadım. Telefonu aldım ya, elime de aramadım Faik'i. Tamam, bundan sonra o zaman oraya şettirelim. Madem öyle o adam, Allah belacını versin o adamın. Boyu postu devrilsin onun. Allah belacını versin onun.

0: Tosunum bana kötü laf söylemez. Uyduruyorsun demiş Faik Tuzlacığım. Sen gizli digiden kazmışsın. Ne demek digiden kazmışsın? Ha? O dedi gece 12'den sonra pezodomiye çıkıyor dedi bana. Geceler, Aykut.
1: Sırdaşım olmuş tükenip.
0: Bu şarkıyı da en güzel Serdar Ataç söylüyor Gürkan'ım demiş Gülsüm ablam. Onun şarkısı zaten.

0: Tebekinle konuşmayı unuttum bugün demiş Halim Hanım. Ya ben bir de karşılıklı kaldırımda sen met olsun demiş Fahik. Benim gibi astrolojilerin ne iş olur kaldırımda ben? Oturdan otura. Oturdan otura gidersin Aykut. Aman şey Fahik.
1: Derdimi hiç kimseye diyemiyorum.
0: Fahik abim ne dedi duyamadım diyor Ahmet. Yokmuş çulluğu.
1: Kimse
0: yokmuş çulluğu.

verdiğim apetazda soğuk sıkım zeytinyağları, efendim 5 litresi 30 euro muhteşem zeytinyağları. Muhteşem zeytinyağları, muhteşem zeytinyağları, Korona 2 Pikilya soğuk sıkım 5 litresi 30 euro. Bu fiyatı başka hiçbir yerde bulamazsınız. Ah güzel Allah.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

dün saat 7:30-8 gibi bizim dükkana gidiyorum. İsmet gelmiş. İsmet yazdı bana. Senin sucuklardan yokmuş dedi. Dedim benim sucukları daha üretime koyamadık. Çok işleri var dedim bizimkilerin dedim. Biliyorsunuz Leofor Statü 14'te Kuru Kasap Ahmet Kuru. Çok güzel etler var, biftekler var, köfteler yok satıyor. Köfte ve snitchel yapmaya yetiştiremiyoruz diyor kardeşim. Efendim sizler de Kuru Kasap'ın müşterisi olun. Dün İsmet gelmiş dedim, bekle dedim, geliyorum dedim. Ondan sonra ana tam dükkanın karşısında İmam Nuri'nin çaprazında bizim dükkanla İmam Nuri'nin arasında 3 tane peripoliko durmuş. Bir tanesi büyük minibüs tipinde. Sağdan geleni durduruyorlar, soldan geleni durduruyorlar. Sağdan geleni durduruyorlar, soldan geleni durduruyorlar. Durduran durduranlar durdurabildikleri kadar. Ben baktım onlara böyle, flash çıkardım sola, döndüm beni durdurmadılar. Geleni geçeni yazdılar, bir tane kızan durdurdular. Küçük bir kızan yani 20'li yaşlarda arabayla. Kızanın boyu da kısacık zumba bir şey. Neyse boyu önemli değil. Kızanın bir evrağı bir şeyi eksikti herhalde. Kızan bütün torpido gözünü çıkardı. Adyası mı yok ne yok. Bütün kağıtları aradı. Polis geldi, polisle beraber aradılar Allah. Aradılar Allah. Aradılar Allah. Yok. Kızanı bırakmıyorlar. Ondan sonra kızanı büyük minibüsün oraya büyük polislere, daha yaşlı polislere götürdüler. Bilmiyorum okul polis bir şeyler yaptı. Kızana bir şeyler söyledi. Bir şey ceza mı yazdı ne yaptı bilmiyorum. Allah yarım saat beklettiler kızanı. Beni yine hiç bekletti, anlıyorlar benim salak olduğumu. Geçen akşam vallahi billahi hiç bak yanına yalansız söylüyorum size. Geçen akşam beni Gökmen'den dönerken tavernadan durdurdular. Gişelerden sonra. Ondan sonra kalispera. Diploma. Dedim aradım dedim devrisko dedim to diploma dedim. Kızım baktı bana dedi. Tuğçe dedi, taftoçe da dedi. Ne taftoçe da dedim, ne dedim. Aldı taftatamı, gitti arabaya kadar. Bilmiyorum niye baktı, niye bakmadı. Hemen yarım dakikada geri getirdi geri. Hep kalistol dedi, kalistinika dedim. Bıraktılar beni. Herhalde taftatadan bakınca görülüyor demek ki işte sistemde. Ya yazıyordur bu anapiroz diye. Abdükefali, kafadan anapiroz diye. Vallahi bile bıraktılar beni, hiç başka bir şey için sormadılar. Niye diploman yok? Diploman nerede? Diploman niye kaybettin? Niye yanında yok da demediler. Hiçbir şey için demediler.

güzel. Okuma. Evet, ne bileyim be Faik'cim. Ne bileyim be Faik'cim. Öyle olduğunu. Ne bileyim be Faik'cim öyle olduğunu. Hayır ben hiç duymadım. Güzelse tekrar söyle demiş Enis Şerif. Çıkmış bir tane dangalak. Gökhan var ya, Gökhan Karar ya. Çıkmış. Benim ben dedim yapay zeka şarkısı çalmıyorum dedim. Benim sotlarım da yapay zekaymış. Enis dedim o şarkıları o spotu yaptırmak için dedim. Kaç kişiye yalvardı dedim. Kaç kişiye kaç kere okutturdu tekrar o spotları dedim. Seni dedim dingil dedim. Seni manyak seni üzüm o şafı üzüm gibi çiğnerim seni dedim. Suyun çıkar dedim. Kızan bana kızdı ben gidiyorum dedi. Gitmediğini dinlediğini biliyorum. Ama haksız mıyım Enis? Sen mahvoldun üstelik 5 para da almadın. Bunu söyleyenler de 5 para almadılar. Kim olduklarını bile bilmiyorum. Sırf Enis'i ve beni sevdikleri için yaptılar. Ya? Senin diploman çok konuşuyor. Ondan istememiştir demiş Enis Şerif. Hayatımda ilk defa öyle polis gördüm. Diploma yerine tafta tam istedi. Herhalde sistemde gördüler. Yazıyor sistemde herhalde. Vıyık vıyık vıyık. Emergency çıkarıyor sistem. Bu deli... Buna ellemeyin. Bunun kapı gibi kağıdı var, deli kağıdı var diye çıkardı herhalde sistem. Hiç dokunmadılar bana.

0: Gürkan abi selam, reklam vermek için cep telefonu numaranı söyler misin demiş Ahmet. Senin anan güzel mi Ahmet? Ben cep telefonu söyledim, telefonum numaramı canlı yayında nasıl söyleyeceğim şimdi, niye söyleyeceğim? Söylemeden zaten ipini koparan sapını çıkaran beni arıyor. He? Sen o telefonunu söyle, ben söyleyeyim, Fikret abi seni arasın, yaz telefonunu mesaj attığına. Faik'e güveneceğim bu kadar işte demiş, Instagram'dan bir reels göndermiş Faik bana. Sağ yazmış Alper, selam demiş. Selam. Ne bu Instagram linki böyle mi ya? Bana sponsor tanıttırmıyorsunuz, şarkı söyletmiyorsunuz ama. Epikolisi, dur bakayım neymiş bu? Instagram.
1: Mavi komutanım,
0: Neymiş bu?
1: Abi.
2: Patlamadı Celil. Patlamadı.
3: Ben dedim komutanım. Mavi dedim. Hiç yanılmam.
2: Ama ben kırmızıyı kestim asubayım.
0: Faya bu kadar güvendi. Mavi demiş patlamadı. Öteki iyi ki kırmızıyı kesmiş. Faya da tabii bu kadar güven diyor. Mesaj attığından biri. Nay nay nay nam tara nara nara nara. Enis'i severler seni sevdiklerini sanmıyorum demiş Faik Tuzlacı.

hordon kovalasın seni dingil. Dizi sırası değil programı yap demiş Emre Semerciğim. Kanfa pastanesinin kokonatını tavsiye ediyorum. Ondan yiyorum şimdi. Yiyorum yiyorum altım kuru kalıyor. Hiç gülü almıyorum. Kanfa pastanesi. Profiterol de harika. Profiterolünü denemeyen çok şey kaybeder bilesiniz. Lokumlarını zaten biliyorsunuz. Her türlü etkinliklerinizde, doğum günlerinizde turtalarınızı gülsüm yapsın kendi elleriyle. Kalfa Pastanesi, harika lezzetlerin adresi. Kalfa Pastanesi, Kalfa Pastanesi, Kalfa yolunda. Tüm çalışanlara Özkan abi başta olmak üzere kolay gelsin. Hafize Ali günaydın, hoş geldiniz, günaydınlar. Artık yavaş yavaş saat 12'ye yaklaşıyor.

Çiko. Çikocum benim. Canım çikom benim. Oh gene kızdım. Oh gene kızdım. Sıcakladın mı çiko, terliyim seni. Gel terini sileyim çiko. Gel çiko, terini sileyim. Oh gene çiko. Boru deyince, borucu deyince. Diyelim ki tavernasınız, diyelim ki klapsınız. Gitti. Hızır kızanın bir tanesi attı peçeci, attı bilmem neyi, tuvaletin içine tıkandı boru. Ne yapacaksınız? Ha? Öyle yapıyorlar, öyle manyaklar var. Yazıyorsunuz kocaman kocaman mi petate kartka memesto zamazingo diye. Petane paylı kartka. Ya. Yapıyorlar, tavernaların sık sık tıkanıyormuş. Klapların sık sık boruları tıkanıyormuş. Recep gidiyormuş, açıyormuş. Gecenin bir yarısı. Recep bütün gece boru açıyor dediler. Ben gene inanmazdım, şaka yapardım. Vallahi doğruymuş. Tıkanan boruları açsınlar. Gündüz babası, gece Recep. Annesi dükkanda duruyor genelde. Onlar çalışıyorlar. Çok da güzel bir dükkanları var, tertemiz. Postos'un arka sokağında. Şükrü Market'in sırasında. Şükrü Market'e varmazdan önce hemen solda. Andrea Papandrea 3 numarada. Orası, o sokağın da adını anlayamadım. Trakya Mobilya'nın olduğu sokak yine ayrı adı. O nasıl oluyor? Aynı sokak orası, aynı cadde. Onu anlayamadım. Yani aynı cadde birdenbire belli bir şey. Konsolosluğu geçince Andrea Papandrea mı oluyor? Marina gidin mi o cadde? Allah Allah. O da ayrı bir aporiye. Neyse. Marina 8 diyoruz, Trakya Mobilya diyoruz. Aynı caddede biraz daha ileride solda Andrea Papandrea 3 oluyor. Çok güzel çeşmeler var, evler var, lavabolar var, silikon çeşitleri var. Borular var. Gider boruları var. Yaşa Gürdal, Yaşa Gürdal. Plakakicilerden Ertan Sakallı'ya, Can'a ve ustalarına şaba demiş. Bizim plakakiciler. Açacağım mı takite birden altıya demiş Tolga. Birden altıya atılmaz. Bu koma yapar araba. Birden altıya atarsan. Sen hiç arabayı birden altıya atmayı denedin. Muvuk diye bu koma yapar. Ruk kalır araba. Kalırsın öyle ortada. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş dur bakalım. Dur bakalım. Birden altıya atmak istersen Haşmet'i arayacaksın. Onu nereden nereye attığını bilmeye. Onu dinle. Aç onu. Onun ne yaptı bellidir. Oncazda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne yapsın Oncazda, ne yapsın? Faik abi mevsimsiz laf atmak kolay, verseleri atlarını göreyim demiş Hasan. Ya? Verseniz adınızı göreyim. Faik sizi bak ne yapacak?

Sussun kimse konuşmasın. Şimdi Çiko'nun sevdiği şarkılarını çalıyor. Kimse de çıt çıkmasın. Çiko hep oynak havalarını seviyor sanıyorsunuz. Hayır. Babacım Murat ve babacım Mert kardeşler. Her türlü cenaze hizmeti. Her türlü cenaze malzemesi sevgili dostlarım. Babacım Murat ve babacım Mert kardeşler de. Smart Hasar'ın meleğinin olduğu yerde. MO2 numarada Kırmahalle Camii karşısında yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Elci ve Daikin anabayi Ahmet Mustafa makine mühendisi. Elci ve Daikin markalarının gümüşün anabayi. Eksik onama programları çıkanlar, çıkmayanlar evrakları hazırlasın, başvuru yapsın. Gidin Ahmet'le konuşun. Bu işin uzmanı Elci ve Daikin anabayi. Abim makine mühendisi Ahmet Mustafa. Okey demiş Tolga. Haşim Agan indirip pindiri tak tak demiş. Haşim Agan'ı dinleyen dengesiz oluyor be kardeşim. Ebru Ramadan dur bakayım ne yapıyor be. Günaydın abim kolay gelsin demiş Ebru Ramadan. Günaydın. Bir gün öyle oluruz. Bir gün böyle oluruz. Dur bakayım başka radyoları kontrol edeyim ne oluyor. Benim dinleyicilerle olan kayan var mı kaymayan var mı bakayım.

hacim çok fena. Nistotika çaldırıyor. Çıt çıkarma. Çıt. Çıtını duymayayım Erdem. Kimsenin çıt çıkmasın. Dur bakayım, dişimin arasında kokonat kaçtı, çıkarayım onu, geliyorum.

Bak bu iki dişimin arası da diş arası değil, mağara ağzı sanki. Konca gittik iki tane Hindistan cevizi parçası kaçmış. Hangi mağara ağzı mübarek iki diş arası?

of demiş Çiko. Of Çiko, of Çiko. Hadi çat kapı gel. Eşek gibi yedim. Biraz kavga ederiz. İki tane kokonat yedim Kalfa Pastanesi. Şimdi üstüne de Hüseyin Delimer'in bana hediye ettiği polenden bir kaşık aldım. Hayatımda böyle güzel polen yemedim. Bedava bedava atın dişine bakılmazmış. Bedava sirke baldan tatlıymış. Ama hakikaten öyle çok güzel bir polen. Böyle attım ağzıma, bütün çiçeklerin o aromaları, kokuları ağzımda eridi. Vallahi billahi bak. Hüseyin Delimer. Gidin Gürkan'dan duyduk değil. Gidin polen alın Hüseyin Delimer'den, çok güzel. Vallahi mis gibi polen. Hüseyin Delimer kuru kahveci ama bal işi de yapıyor. Ya bana geçen gün su verdi, kahve verdi, polen verdi. Sağ olsun. Bal isteyir misin dedi, dedim. Hayır dedim. Bir daha girişimde bal da alacağım. Vereyim dedi zorlan. Yok dedim, yok istemeyeyim dedim, istemiyorum. Efendim Erhan ve Erhan İmamoğlu cenaze hizmetleri ve cenaze malzemeleri Kalfa Köyü girişinde. Onlar Batı Trakya'da açılan ilk cenaze hizmeti ve malzemesi bürosu. Hemen oradan içeri girin, sağ tarafa ilerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Orada bir sürü araba göreceksiniz. Buna diyeceğiniz bu ne araba bollu. Buna diyeceğiniz bu ne araba bollu. Bu arabalar ne zaman olacak, ne zaman bunlar. Bunlar ne kadar çok araba çarpışmış, ne kadar çok kaza alıyor diyeceksiniz. İşte onların hepsini bir hafta gibi bir sürede Hüseyin Çapuloğlu toparlıyor, yapıyor. Kaporta boya işlerini yapıyor onların, düzelttiriyor onları. Ya Hüseyin Çapuloğlu 15 kişilik dev ekibi var. Çak şak işini yapıyor, çok iyi yapıyor, çok güzel yapıyor. Yaşa Hüseyin, yaşa Hüseyin Çapuloğlu ekibine de şaba. Ve pompa işlerinde İbrahim abi ve oğlu Alper. Çok güzel yeni model tezgahları var. İşiniz hem hızlı oluyor hem ekonomik oluyor. Pompa işinde İbrahim abiye, Alper'e kolay gelsin. Onlar harika işler çıkartıyorlar. İbrahim abi ve oğlu Alper, sevgili dostlarım, Bıyıklıköy'de hizmetinizde. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Son model traktörlere ve iş makinelerine de. İş makinelerinden çıktı arabaların da diagnostik okuma aletine bağlıyorlar. Gürkan'ım ben de bir istek bahçede bulunsam hırlar mısın? Şu karşıki dağda lambalar yanar demiş Leyla. Aa, ona hırlamam. Emirhan'ın karpuzları kütür kütür. Emirhan'ın karpuzları sulu sulu. Emirhan'ın karpuzları harika. 10 numara 5 yıldız. Emirhan'ın karpuzlarından aldın. Kurcalı karpuzu bunlar. Harika karpuzlar bunlar.

Ama Ali'cim, pompacının numarasını bilmeyen ve Fikret abiye sorsana. Pompaç İbrahim abi, Alper. Beni dinliyor musunuz? Dur bakayım, var mı onların numarası? Ben de Alper yazayım. Alper. Alpay'ın babası var. Alper var ama hangi Alper bilmiyorum. Bu Alper Gemeneci var. Alfa Bank var. Bu başka Alper'dir herhalde. Bilmiyorum ki. Pompla başlayan bir şey yok. İbrahim abi var mı? İbrahim. İbrahim var ama çok İbrahim var. Mehmet İbrahim var. İbrahim Şerif var. O müftü. Yok. Lambalar yanar. Fikret abiye sor. O biliyor.

Alper arasın beni dinlerse onda vardır benim numaram demiş Halimolla. Alper, Halimolla ara. Erdem seni hiç iyi görmüyor. Senin gitmiyorsun de Paskal'a.

Günaydın Gürkan abi, yayınlar diliyorum. Radyonun sesini sonuna kadar açtık. Eşimle seni dinliyoruz. Ferdi Özbeyen tam bir efsane demiş. Hakan, Kuru Kahveci Nihat. Evet. O zaman bir Ferdi Özbeyen şarkısı daha çalalım ve Ferdi Özbeyen hakkında bilmediğiniz bir şey anlatayım ben size. Belki bilmiyorsunuzdur.

Alpay Pompacı, İbrahim Pompacı. Mesut Neci Motocu mu? Teşekkür ederim. Pompacı Alpay'ın numarasını göndermiş bana. Ondan çağrı atıyorsun. Ali al. Al Pompacı'nın numarasını, al Alper'in numarasını. Efendim Hacı'ya da çok teşekkür ederim. Gümücü'ne de. Hacı Kuru Kahve. Kuru Kahveci Hacı. Yılların tecrübesiyle hizmetinizde. San Siro'nun yan karşısında, Köfteci İsmail'in karşısında Hacı Kuru Kahve, yılların tecrübesi. Değişmeyen lezzet, kendi fırınımızda özenle kavurup çektiğimiz özel kahve harmanlarının yanı sıra geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlarla hizmet veriyoruz diyorlar. Lakana 14, Köfteci İsmail'in karşısında, San Siro'nun sağ karşısında sizlere hizmet veriyor. Ve süsleme deyince, süslemeci deyince imajin Nuran Hasan. Uzun yılların tecrübesiyle Batı Trakya'da iki tane şubesi olan tek süslemeci. Kanarya 30'da, Osnonu 8-16'da. Instagram'da tatlı telaş 0807 olarak bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz sevgili dostlarım. Ferdi Özbeyen mirasını bırakacak. Nasıl söyleyelim? Bunu biraz yumuşatarak mirasını bırakacak, fakat Türkiye'de halen de izin verilmiyor. Bizde bile daha izin verildi. Efendim bir iki erkeğin evlenmesine müsaade edilmiyor. Mirasının bırakılmasına da müsaade edilmiyor. Ölünce eşine kalsın ve düşünüyor, taşınıyor. Çok değişik bir şey aklına geliyor. Ben diyor evlat edineyim diyor. Kızanı diyor. Gidiyorlar, başvuru yapıyorlar. Evlat ve evladı olarak evlat ediniyor ve bütün serveti Ferdi Özbey'in arkadaşına kalıyor. Anladınız onu. Bak, kurnazlığa bak. Tilki gibi adam. Moto Doktor Mesut Aga. Emre'nin babası. Sağ olasın. Hem İbrahim Pompacı hem Alpay Pompacı yollamış. İkisini de. Yaşa. Evet.

Ama Gürkan abi, sen hiç yorulmayın mısın diye İlyas. Ağzım var var var var var, hiç susmuyor, yoruluyorum. Yoruluyorum programdan sonra, gidiyor mık muku muku. Dut yemiş bülküp oluyor programdan sonra. Anam başlıyor programda, konuşuyorsun da ananla konuşmuyorsun da. Anam sıralıyor isteklerini, var var var var var. Annelerimiz çok yaşasın, annelerimiz başımızda olsun, zırlasınlar. Ne yapacaksın, dayanacaksın. İçime fenalıklar geliyor. Bir taraftan sıcak, bir taraftan nem, bir taraftan annem, bir taraftan nem. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Ben de yoruluyorum, ben de insanım, ben de canım var.

Ben de düşündüm, taşındım. Buradan herkese söyleyeyim, ben de servetimi, bütün mirasımı Fahiye'ye bırakacağım. Fahiye evlete diyeceğim ben de. Biz büyük aşk yaşayacağız Fahiye'yle. Kimse bilmiyor. Ya. Bir defa Gül'e. Bütün servetimi Fahiye'ye bırakacağım ben de.

Entel Vaganda ne ekecek biliyor musun? Başak. Başakçılıkta çok iş var. Anladın mı Entel Vagandacığım? Alper selam demiş, selam. Abi Gürkan abi, sende akıl yok mu? Müzeyyen Senar gibi bir sanatçı varken kim bu dingil bundan diliniz demiş Erdem. Senin de aklına tüküreyim ben. Bu Ferdi Özbey'in şarkısı. Hey! Ferdi Özbey önemli bir sanatçı. Ferdi Özbey olmasaydı Müzeyyen Senar nasıl söyleyecekti bu şarkıyı? He? Aşkımı bir yalnız Tolga, beni dinliyor musun? Dinliyorsam dinliyorsan dinliyorum de. Evet, birdenbire takit açacağım, artık bayılacağım yalnız. Gustaro, Gustaris, Gustarume, Gustarazomaste.

0: Kınadım. Turizm bürosu deyince aklınıza gelsin. Aklınızda bulunsun. Benim hesabıma paralar yattı mı be? Ha? Cengiz, Gustavo Zomaster'in fili hep bu yine. Dur bakayım, hesabımı kontrol edeyim. Aa, para yatırım yana hesabıma. Benim devam edelim. Devam edelim, devam edelim. Her akşam saat 10.30'da İskeçe'ye hareket. Hangi turizmle? Tempo turizmle. İskeçe'de ne diyoruz? Master Travel var. Master Travel. İskeçe'de Gümüşhane Sokağı'nda Tempo turizmle işbirliği halinde her akşam 20 euroya İstanbul'a gidiyor. Ve şimdi tatil yapma zamanı. Tatile Master Travel'a çıkın. İskeçe'deki tek yetkili ajantta lüks otobüslerle yolculuk, Yunan adalarına uçaklı tatil paket seçenekleri, balayı tatil seçenekleri, Ege ve Kapadokya turlarıyla hizmetinizde Master Travel, Master Travel, Master Travel, Master Travel İskeçe'de sevgili dostlarım. Evet. Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim, devam edelim, devam edelim. Ne diyelim? Huzur cenaze hizmetleri diyelim. Batı Trakya'da Domruköy'de açılan cenaze hizmetleri ve malzemeli bürosuna teşekkür ederiz. Çok güzel tişörtler de hazırlamış İlhan onlara. Cenaze nakil ve defin hizmetleri. Yurt içi yurt dışı havalimanından cenaze nakil hizmeti. 7/24 hizmetinizde Domruköy'de hizmet veriyor sevgili dostlar. DJ Stelios. Gustavo Suleo. Tolga, kapattın galiba radyoyu.
1: Gustavo Suleo.
0: Haşmet'e geçsin, seni sakallarını yollarım, sakalsız kal keçi seni ya. Seni sakallı sakalsız bırakırım seni vallahi billahi bak. MKRentekar.com internet adresi. Girin oradaki arabaları görün, online kiralayın. MKRentekar Instagram, MKRentekar Facebook profili, MKRentekar Seymen'de, Yahya Beyliğe giden yol üzerinde günlük, haftalık ve aylık araba kiralama, araç kiralama, uygun fiyat, kaliteli arabalar, MK Rentekar, Toyota Ioannidis, Ioannidis Bros, the largest auto mall in Greece, her türlü ikinci el arabalar, birinci el arabalar, her marka, sadece Toyota değil sevgili dostlarım, her marka arabayı bulabiliyorsunuz. Ve Toyota Ioannidis'de Toyota Corolla Sedan 1500 Active 6 MT modeli 0 kilometrede 22.050 euro. Metoklidisto Chieri 22.050 euro. Gidin konuşun uygun ödeme koşullarıyla. Ve Toyota Ioannidis'de RAV4 var. Poli oraya Toyota RAV4. SUV sevenler bazıları SUV seviyor. Bazıları da şey seviyor. Alçak araba seviyor. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ben SUV sevenlerdenim. Saat kaç oldu demiş Gökhan Karaylı. Allah senin tuttuğunu altın etsin. Pipini tutarsın altın olsun. Tak diye altın olsun pipin. Yufkacıyı hatırlatmadığın için bana. Yufkacı deyince aklınıza gelsin. Trakya yufkası Divan Feyiz şekerim. Siyez bulgurundan yapılan, aman buğdayından yapılan yufkalar bunlar. Harika yufkalar. Trakya yufka. Nida nerelerde, kaç günden beri bilen var mı? Nida yok piyasada 2 günden beri. Nida nerede? Nida hasta olmasın. Evet, Trakya yufkaya çok teşekkür ederim. Bana çok teşekkür ederim. Gümüşhane'deki bakkal ve marketlerde Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka. Buradayım, günahımı aldın. Koltuk altında saç çıksın senin demiş Tolga. Ben onları vitliyem, vitriyem onları. Ya dün gene hayatımda ilk defa ağda yaptırdım. Abi nasıl acıtıyor o ağda insanı? Hayatımda ilk defa ağda yaptırdım. Nerede yaptırdım bu ağda derseniz kulağımın içine. Hem vallahi hem billahi. Kuaförüm dedi ki kulaklarının içinde dedi kıllar var dedi. Onları dedi ağdalan alayım dedi dedim. Ba dedim nasıl olacak dedim o iş dedim. Ben dedim acımıyor mu dedim. Ha ha ha diye güldü. Bütün erkekler aynı soruyu soruyor dedi. Biz dedi kadınlar dedi doğururken dedi dünyanın açısını çekiyoruz dedi. Siz dedi bir ağda yaptırırken dedi 40 dereden su getiriyorsunuz dedi. Bilmem ne dedi. Biliyorsunuz karılar başladı mı konuşmaya susmuyor. Susturamadım onu ben. Ondan sonra cıma tamam dedim. Çıkardı bir tane zamazigo taktı fişe. Koydu içine bir şeyler. Eridi o. Fakır fakır kaynadı hatta. Ondan sonra biraz bekledi soğusun diye soğudu. Ondan sonra aldı onu kulaklarımın içine sürdü. Ondan sonra bir 5 dakika sonra bir çekti cart diye anacım nasıl canım acıdı. Bak dedi bak ne kadar kıl çıktı dedi. Pampacık oldu kulaklarım pampacık oldu. Her yerime yaptıracağım ağda. Her yerime yaptıracağım. Alıştım bir kere. Pezmotis atikos diyor Faik. İme ekoi ağdalıyım ağdalı. Niye öyle güldün be? Ben senin Gökhan Karayeli. Ben besteyi Müzeyyen Senar'dan duyup beğendim. Müzeyyen Senar olmazsa zaten dinlemeyeceğim demiş Erdem. Çok da çok da umurumuzda. Çok tatın. Çok da üzüldük şimdi. Hem rahmeti Ferdi Özbeğen'e

Ama ihtiyar insanların kulaklarında kıl çıkıyor demiş Alimolla. E ben de genç sayılmam. Ben de 61 yaşındayım. Sen kaşta aldırırsın demiş Tayfun kaşlarımı. Zaten aldırdım canım. İncecik yaptılar onu. VJ Bülent'in kaşları gibi. Sen de yine onları zaten aldırdım. Onları cımbızdan çektirdim. Teker teker teker teker teker teker. Mehmet Açıcı, günaydın Gürkan demiş. Okuma, işin verme. Sor bakayım o. O çok fena bir şey Mehmet. Orman yetenizin aldın mı demiş.

Yüksek Sanat Kuyumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Mücevher deyince aklınıza gelen her şey. Yan tarafında Sina Pırlanta, o da onlara ait. Onun da yan tarafında döviz bürosu var, o da onlara ait. Yeni açtılar, yeni geçen hafta yaptılar açılışını. Aykut Saygın ve ekibine başarılar diliyoruz. Bütün Saraçlar Caddesi'ni satın alacaklar galiba. Galiba. Ve Dendraki Düğün Salonu, en güzel düğünler Dendraki Düğün Salonu'nda yapılıyor. En harika düğünler Dendraki Düğün Salonu'nda. Dendraki Düğün Salonu yazın her yer sıcaktan cayır cayır yanarken sizler çam ağaçlarının arasında üşüyesiniz. Ya o derece serin oluyor. Rasim'le konuşun detayları. Yaz düğünleri için Dendraki, eğlenceli için Dendraki, Dendraki Düğün Salonu, Dendraki. Deliriyorlarmış senin haline, neşine, geçmişine. Bizim pompacı kızanlara da selamlar diyelim. Efendim onlar da agro servis, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. AdBlue BTP sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumların markuşları özel makineyle yapılıyor. Cisimlerin hidrolik bukalarının tamirini ve orijinal yedek parçaları bulunuyor, bulunduruyorlar. Yağlar var. Dizel su motoru tamiri yapıyorlar. Yedek parça temini yapıyorlar. Yolda kaldığınızda hizmet veriyorlar. Eray ve Şakir ortakları güvenilir ve hızlı hizmet. Facebook Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlukepir'de sizlerin hizmetinizde sevgili dinleyicilerim. Şimdi benim size her gün çaldığım İlhanlardan çaldığım ve çok ama çok beğendiğim bir potpuri var oyun havası olarak. Onu tekrar çalalım mı yoksa bıktınız mı? Bu ne var mı diyesiniz yoksa? Ha be? Nida Selam abi demiş. Ahmet Selam demiş. Senar'da sanatçı Gürkan'ım laf yok ama en güzel Özbeğen söylüyor. Muhteşem demiş Enter Magada. Özbeğen Senar büyük sanatçıdır, büyük sestir. Ferdi, şimdi Erdem'in söylediğine gelirsek Müzeyyen Senar çok ama çok güzel okuyor o şarkıyı. Ama şarkı Ferdi Özbeğen'in şarkısı. Müzeyyen Senar'ın sanatı, sesi tartışılmaz. Ham Oto Doktor da üle mi? Ha sen Moto Doktor'u bak. Bak sen Moto Doktor'u bilmezdin bunu öyle olduğunu.

izni. Profil fotoğrafımı değiştireceğim de. Geçen de bana yeğenim dedi. Ergenler gibi dedi. Fotoğrafını değiştirip durma profil fotoğrafını. Onu ergenler yapıyor dayı dedi. Hangi yeğenim dedi? Tabii ki senem dedi. Ya hiç anlaşamayız. Kedilen köpek gibiyiz. Bizim fofik olan bizim Naciye gibiyiz. Hiç anlaşamayız. Akşam dedim ona. Bak dedim dükkandan dedim tazecik tavuk büfteyi aldım dedim. İşte hamburger yapacağım dedim. İstemiyorum senin hamburgerini ben dedi. Arpacıklı bir şey yapacağım dedi. Domatesleri kabuklarından doğramış arpacığın içine. Arpacığı domatesten kaynattı. İçine kaşar mine koymuş. Gittim sonra ben gizli gizli dedim tadayım dedim. Bütün hepsini de yemiş kızan. Hepsini yemiş bıra. Dibinde kalmış tencerenin dibini de yakmış. Azıcık sıyırdım baktım bütün domatesler kapçıkları kalmış içinde. Kapçıklarını soymamış domateslerin. Bizim Senem'le evlenen yaşadı. Bizim Senem'le evlenen yaşadı. Erkek arkadaşı bütün yemekleri o yapıyor zaten kızancık Güven. Pasta yapıyor, turta yapıyor, yemek yapıyor, sarma yapıyor, dolma yapıyor, bize getiriyor. Allah'tan öyle bir yetenekli bir kızar. Artık yemekleri de o yapar. Kızan bile çocuk bile yapar Güven yani. Ne yapsın? Sen de dedin. Senem dedi aynı şeyi. Ergenler gibi profil fotoğrafını değiştirme dediler bana. Ben de kilitledim profil fotoğrafımı.

Sen madem tatile yalnız gittin, bu fotoğrafları kim çekti diyor İlyas. Hangi fotoğrafları be? Ben bu Argosel'deki fotoğrafı mı? Oradan geçen kızanlara kızana çektirdim. Öt dedim ayağım. Duyu dedim. Tek mi dedim, foto dedim. Foto please dedim. Tek mi dedim, şırak dedim, foto. Her şeyin ibini dibini öğreniyorsunuz. Her şeyi öğreneceğiniz. Gülmeyin insanların özel hayatlarına bu kadar be.

따라 주진 합니다. 샤바. 오년 따라 샤바. 따라 주진 합니다. 샤바. bakma sen onların öyle dediğini kıskanıyorlar seni demiş Seher. Ye çekemeyinler beni. Çekemeyinler benim güzelliğimi. Şurup gibiyim, turp gibiyim, çikidamuz gibiyim bu arada. Kıskanıyorlar beni.

tutamıyorum kendimi, azıcık oynayacağım. Oh. Havalarda uçuş yaşa balım. Havalarda uçuş yaşa balım. Oynayayım. Tutmayın beni.

Gürkan Hanım Seça Irmak aracı gelecekmiş. Baleye tükürmeydi insanlar, biraz dedikodu yapayım. Malatya'da Elif Buse Doğan konseri çok az insan gelmiş. Diğerleri kayısı toplarmışlar diyor. Entel Maganda onu ben de gördüm. Şu anda Malatya'da affedersiniz ama insanların kıçından ateş çıkıyor. Malatya'da sabahtan akşama kadar insanlar kayısı topluyor bu mevsimde. Ya konsere gidecek vakitleri de yok. Hiç vakitleri yok. Yorgunluktan ölüyorlar. Ayşe'den Veli Aga gibi yorgun yorgun gidiyorlar eve kayısı toplamaktan. Ya Elif Buse Doğan'ın bundan haberi yok.

Abi tek radyoterapi sitesinden mi canlı yayın açıyorsun diyor Ahmet. Dur bakayım senin IP'ne ben Yunanistan'dan Atika Ciğer haritada gör lokasyonu. Canlı yayın radyo terapi sitesinden açılıyor. Canlı yayın bir de radyodan, karasal yayından açılıyor.

Agora Plus'larda Delta Plus Trangato yoğurdu 1 kilogramı 2.90 lira. Agora Plus'larda Babylino 4567 numara çocuk bezi 8.99. Agora Plus'larda Stromafet İposendon 6x90 santim 15 tanesi 2.70. Agora Plus'ta Vektor Kuların 2 litresi 89 lira. Somos Kotas tavuk bulyonu 3.30 24 tanesi. Agora Plus yarım çanın karşısında.

Elif bu senin tozu kuru. Millet geçim derdin diyor Entelmagan'da. Tam şimdi işlerin yoğun olduğu zaman Malatya'da

Dili, İlahti da kuru temizleme, yaş temizleme, Erkan Kalyancı ve ekibine şaba. Yeni yolda, 8 numarada, süet temizleme, deri temizleme, kuru temizleme, yaş temizleme, Viologos Katarizmos, İlahti da güneş gibi temizliyor. Yılların tecrübesiyle Erkan Kalyancı ve ekibi, İlahti da...

Yanıyorum Fatih abi. Sıcaktır, geldik buraya, sıcaktır. Tolga, benim aletim nerede bugün? Ha? Tanju aletim nerede? Tolga. Oh, oh, oh, oh, oh. Max hayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Maksimum kaliteyi minimum fiyata alıyorsunuz. Max'tan alıyorsunuz. Ela Max. Ela Max. Ela Max. Çay nasıl kay?

Ayar Odunculuk. Cemal'in kiralık sandalyeleri, masaları var yüzlerce. Cemal'in cezibisi var. Yer temizliyor, toprak çektiriyor, kök söktürüyor. Ayar. Ve sevgili dostlarım, Ayar inşaat malzemeleri satıyor. Çok güzel iç ve dış cephe boyaları var beyaz Ayar'da. Arpa mısır buğday taneleri var Ayar'da. Ayar, Büyük Selimköy girişinde.

Entel Magana sen de ne dedikoducusun be ya. Kuru melekten bir kere de patırdanmıştı. Hep abi de bizimkilere sizi demişti kriz vurmuş bırakmıştı sahneyi diyor. Entel Magana niye patırdadı bizimkilere be? Hep abi de. Ne zaman oldu o iş hiç ben onu duymadım. Ben olsam umurum olmaz. Söylerim şarkılarımı. Erkenden bırakırım sahneyi alırım paramı bırakırım bakarım keyfimi. Öyle bir şey oldu mu İlkan? İlkan bilse bilse bunu. Hadi Fadiyes, Fadiyes. Hadi benim tonum, benim tonum. Artık geçişmesi.

efendim süsleme deyince, süslemeci deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Batı Trakya'da iki dükkanı olan tek süslemeci Nuran Hasan. Kanarya 30'da ve Osono 8-16'da. Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'da da bulun, takip edin. Süsleme alanında ben de varım diyor Nuran Hasan. Yaşa! Yaşayın, işini yapan, güzel yapan herkese selam olsun. Karınca düğünü gibi benim program, karınca düğünü gibi yatan yazana, yazan yazana, yazan yazana. Hepsine yetişemem elallah. Bir de Özcan bana diyor TikTok aç. Nasıl açayım TikTok'u, nasıl yetişeceğim hepsine? He? Daha TikTok'ta hiçbir paylaşımım, TikTok'u kullanmazken 1400 takipçim var. Nasıl olacak? Gizim. Ve Özkan Mehmet Özcan nereden çıktı? Özcan Vedat. Stone Afro. 18 evreye yıkıyorlar arabanın içini ve dışını. Gidin sizin arabanıza yıkasınlar. Sizler de onların müşterisi olduğunuz sevgili dostlarım. Stone Afro. Bir telefon etmeniz yeterli. Sizin gitmenize gerek yok. Stone Afro. Instagram'da bulun, takip edin. 2014 falan olması lazımdı. Salihagam da o zaman Nihan değildi. Sonra başladı Salihagam çalma. Herkes coşmuştu diyor Entel Vagan'da. Bizimkilerin de sanata, sanatçıya saygısı o kadar işte. Salihagam çıkana kadar, ben çıkana kadar. Beni de adamdan sayıp şarkıcı derlermiş. Geçen gün ismini vermeyeceğim bir arkadaş dedi. Korifiye gelmişler. Gürkan abi bize ne şarkılar söyledi demiş. Ne eğlendik demiş. Bana diyorlar nerede sahne alıyorsun, nerede sahneye çıkıyorsun. Ama ben bir şarkıyı baştan sonra ezbere bilmiyorum. Ben de şarkıcı olurum ben. Ama ben sevemedim karakolsu, ezbere söyleyemiyorum. Ama bende kuş kadar beyim var. Balık beyni var bende.

kuşlara balıklara yazık oldu şimdi ama diyor Faik Tuzlacı. Niye be? Faik. Yapsana bize bir masacık. Ben bir şey istemiyorum. Bir tane büyük balık olsun bana. Böyle içini açıp pişirsinler, kılçığını çıkarsınlar. Yanında bol soğanlı bir domates salatası. Soğuk sıkım zeytinyağı. Bandırı bandırı yiyeyim o kadar. Başka bir şeycik istemem. Ben masrafsız adamım. Ben halk adamıyım ben. Halkın adamıyım ben. Halkın adamıyım ben. Ver.

me lucky, you must be mandar, wonder lucky, wonder lucky. Bu şarkıyı çok merak ediyorum, baştan sona dinlemek istiyorum. Bu şeyin dediği şarkıyı. Konstantinos Argyros ve Sıla canlı düet performanslarını merak ediyorum. Slow şarkı ama onu dinletelim size. Sonra bir hareketi şarkıyla kapatalım gitsin. 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9, 60. Yok yetmeyecek, zamanımız yetmeyecek. Bir bakayım 52, 54, 55. 56, yetecek yetecek. Yetecek sanki. Yaşar, Necdet abim süper duper süper duper. Gittin mi sen eve Aynur abla? Efendim.

bütün elleri göreyim. Bütün elleri havada göreyim. Son mesajları alayım. Alayım son mesajları. Var mı mesajlarınız? Yoktur. Vardır. Ariani, Max, Max Aydan İçenlere selam olsun. Ayran adıyla, tadıyla, şanıyla. Max, Max Ayran önemli yazın. Çünkü vücudunuz vücudunuz kaybetti tuzu. Ayranda, ayranla, ayranın içindeki tuzla geri alıyor. Ayran bağırsak sağlığınız için de çok yararlı. Ayran aynı zamanda az yağlı olduğu için yağ oranı da az. Özellikle yazın mükemmel bir içecek ayran. Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. İyi günler diyorum Gürkan abi, yarın görüşmek üzere demiş Ahmet. Ahmet'im iyi günler. Just Green, Just Green. Hepinizi seviyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Tayfun Gülcan şımarma. Yarın sabah nasıl kısmetse sabah saat 8 az geçe canlı yayında tekrar sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olun. Bay bay sevgili dostlar.

0: CDH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca F Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Trakya'nın ilk özel radyosum. Radyosu Denizli.16 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'i 10 dakika geçiyor. Çarşamba gününde 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor saat 15'e kadar. 15'ten sonra da artı eksim Halit abi olacak haber programıyla. Umarım bizler saat 15'e kadar 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketle başlayacağız. Slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozköy Mahallesi'nde Alüminyum Ustası'm Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-3591-462 nol telefondan Alüminyum Ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfa Limit'in çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi değiştirme, takmam. Arabanıza, camlarınıza füme geçirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanıza uzaktan açık kapama. Alarm sistemleri takma. Arabanıza gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic. Kalfa Limit'in çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. 697-77-40-096 nolu telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Başlıyoruz. Barış Manço'dan başlayalım. Ali yazar, Veli bozar. Küp suyunu çeker, azar azar. Radyo başlarında bizlerin nokta bulunan tüm üstefemler için geliyor şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

devam ederiz. Osman Aga'yı dinledik Sefaret'ten. Şimdi de grup Af. Eyvallah isimli şarkısını dinliyoruz.

Grup Aftal dinledik. Şimdi de Emre Belli dinliyoruz. Valozlum Mustafa, Kırmaleli Mustafa için dinletelim. Çağrı yaptım. Çağrı yaptığında bu şarkı giriyor. İkinci çağrıda da Zerrin Özer. Yanlış. Zinnet Salim. Daha nasıl sevebilirim? Birini kendi için istiyor, diğerini de eşi için. Bugün kendisi için Emre Feli istedi. İyi yolculuklar dileyelim. Denize doğru çıkmışlar yola. Hava sıcak dedim. Deniz hava salmaya gidiyor.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,79. Βιολέτα παγωτό βανίλια 2 λίτρα μόνο με 2,39. Ζάχαρη 1 κιλό μόνο με 59 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις

Kısacık reklam aramız oldum. Birlikteliğimiz devam ediyor. İki tane Yunanca şarkı dinleyeceğiz. Habibi ile başlıyoruz.

0: Gel yabani, gör halimi, el bana ben sana değil.
1: Devam ediyoruz. Çağla'yı dinledik. Nişanay'ı dinledik. Şimdi de Derya Oğul, yabani dinliyoruz.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Ebru Palat'tan dinledik. Ateşini Yolla Bana'yı dinledik. Şimdi de Cem'le devam ediyoruz. Seviyor isimli şarkısını dinliyoruz.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Devam ederiz. Kısacık reklam aramız oldum. Saatlerimizi 2 yaptık. 2'yi 5 geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Devam ediyoruz. Hilal Altan'ı dinliyoruz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Üç ay üstünden okul yanından sizlere hizmet veriyorum. Arabanıza gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın farlarını temizlemem. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirmem. Arabanızın bataryasını değiştirmem. Multimedya ses sistemi değiştirme takmam. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirmem. Kısacası arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. 697 77 40 096 nolu telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Nikolsky Yolu Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siliklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz.

devam ederiz. Şimdi de Zinet Salim. Daha nasıldı, sevebilir mi dinliyoruz. Kırmalıyım, Ferhat İrfan için gönderelim, Umut için gönderelim. Attı. Saatleri dolmuş. Vılcım. Tam ki de işi bitiyor. Sardım. Onda başlıyorlar. Önlümü. İki olduğumu da bırakıyorlar. Bir kıvılcım. Sardım. Çok çalışıyor bizim İrfan.

Eda Özürkü'den dinledik. Laf Malları dinledik. Şimdi de Murat Başaran'ı dinliyoruz. Çoğu gittim. Nasıl kaldım?

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Bunların olduğu ustanın oynamayı veriyordu.

0: Oturabiliyor muyuz hocam?
1: Hoş buyur. Oturdunuz zaten.
0: Valla ben Dilber'i hiç böyle görmedim.
1: Nasıl yani?
0: Valla nice talipler burada servet harcadı da dönüp de bir tanesine bakmadı. Nasıl?
1: Öyle mi?
0: Ölüm çıksın ki bak, yemin ediyorum. Ama sana karşı bir şey yani. Sen dedim ama sen diyebiliyor muyuz?
1: Dedin zaten.
2: Yıldız.
0: Yeni oturdum. Sevdanın düşmanı çok hocam. Maalesef. Sevdanın düşmanı çok.

ben yola gelmem. İnce tanelerim. Dizisi. İkinci bölüm. Dilber dinledik. Devam edelim. Erik Dalı gevrektir.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Devam ediyoruz. Saat 15'e kadar. 15'ten sonra artı eksi Halit abi olacak. Stüdyo konuğu olacak. Belediye başkanı olacak.

Sen de benim hatalarımdan birisin. Devam ediyoruz, sanma sana dönerim.

Son şarkımız diyelim. Birazdan da haber programı artı eksi Halit abi olacak, stüdyo konuğu olacak. Kozlukeper belediye başkanı olacak. Son olarak tam sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Alüminyum Ustası Serkan Kozkuyol Mahallesi'nde yıllardır sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur ve alüminyum üzerine. Önce bir evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Arabak susarcısı Kalfalı Metin Grand Tuning çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş taban bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi değiştirme takma, arabanızın farlarını temizleme, eskiyen koltuk kılıflarınızı değiştirme, arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabileceğiniz bir yer. Grand Tuning Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanından sizlere her gün hizmet veriyor. Telefonu da 697-77-40-096 nol telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Esen mutlu kalın, dostça kalın. Batırek yeni közler radyosum, radyosu'da kalın. Birazdan da haber programım artı eksim Halit abi sizlerle olacak. Stüdyo konukları olacak. Kozlukeper Belediye Başkanı olacak.

0: düzeltmez.
1: Radyo City sunar. Saat 15.
2: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat
3: aşk
2: kurtarır.
3: Yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
5: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
7: Yeniden. Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için. 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
11: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: meta skorumuz. Evet sevgili radyo dinleyicileri. Radyo City'den artı eksi programından, güzel Batı Trakya'mızdan, bu sıcak Batı Trakya'mızdan sevgiler diyerek bugün sizinle birlikteyiz, Radyo City'deyiz. Ve ben bugünkü programımız gerçekten güzel bir program olacağına inanıyorum. Çünkü konuğum bugün radyomuzda belki de ilk defa gördüğünüz veyahut da 2,5 yıl evvel bir defa görmüş olduğunuz Kozlukepir Belediye Başkanı Erdem Hüseyin var. Tabii biz radyoda kendisini bayağı bir eleştirdik şimdiye kadar. Tek taraflı belki de biz eleştiriler yaptık. Çünkü kendileri bize katılmamışlardı. Yalnız konuşurduk. Bugün belki de bir ilke imza atacağız. Burada programda sizinle birlikte Erdem Hüseyin'le birlikte konuşacağız. Ona sorularımız olacak. Ve de o da cevaplayacak. Tabii şimdi sizin de sorularınız varsa belediye başkanına, ama konularla ilgili olmasını rica edeceğim. Öyle konuyla ilgili olmayan sorulara cevap vermesi bile mümkün değil. Ben ümit ediyorum ki güzel bir programda sizinle birlikte olacağız. Gerçi programımız birazcık az gidiyor. Bir saatlik bir program. Ondan çabucak da burada geçiyor, ama gerekirse daha ilerleyen günlerde biz programları çok daha iki saatlik de yapabiliriz. 3 saatlik de olabilir. Olduğu var zaten. Ben burada Radyo City'de bir gün Kulağı Çınlasın İsmet Kadı ile ilgili bir program vardı. İşte dağlara pervane koyacak diye öyle bir programda bir tane gazeteci ona saldırır, biz onu korumaya çalışırız. 8 saat burada kaldığımız oldu, onu güzel hatırlıyorum. Öyle günler de geçti. Sizin yararınızda olduğun zaman hiç zaten saate bakmıyoruz. Biz size iyi dinlemeler diliyoruz. Burada şimdi bir de bu benim siteyi açarsam sizin mesajlarınızı görmek için, o zaman daha iyi olacak. Ondan da evet. Şimdi saniye, buradan bunu, evet. Sayın Başkan, Radyo City'ye hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Halit abi. Öncelikle herkese, bizi dinleyenler, dinleyicilerimize, sizlere selamlarımı göndermek istiyorum. İnşallah güzel bir yayın olur bugün. Güzel bir program olur. Ayrıca bugün beni buraya davet ettiğiniz için, söz imkanı tanıdığınız için hem şahsınıza hem Radyo City'ye çok teşekkür ediyorum. Bizler burada sizlerin soracağı sorulara, vatandaşlarımızın soracağı sorulara dilimizin döndüğünce cevap vermeye çalışacağız bugün.
0: Evet. Şimdi tabii ben biraz evvel de söyledim. Yani bazı konularda bayağı bir ayrı görüşlerimiz vardı. Ama her bir konu, yani her zaman aynı düşüncede olamıyor insanlar. Bizim düşüncemiz başka, sizin başka. Tabii siz seçimle geldiğinize, aslında size Radyo City'den bazen ileri geri değil de yapılanları, bize göre yapılmayanları, size göre yapılanları eleştirirken isminizi çok kullandık. Ondan da bugün burada sizin de bu şimdiye kadar olanlara cevap vermeniz açısından veyahut da yapmış olduğu, belediyenin yapmış olduğu hizmetleri anlatmanızdan yararlı olacak bu program diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz belediyenin hizmetlerinden nereden aldınız belediyeyi, nereye getirdiniz? Onu bir başlayalım.
1: Şimdi öncelikle Halit abi az önce de konuşmanızda belirtmiş olduğunuz gibi tabii sizler medya mensubusunuz, radyo programcısınız. Tabii ki bizler de belediye yönetiminde olduğumuz için eleştiriler her zaman olacak. Yeter ki bu eleştiriler saygı çerçevesinde kalsın. Kaldı ki ben her platformda, her ortamda altını çizdiğim bir olay var. Bizler burada küçücük bir azınlığız. Bir avuç insan kaldık. Çok göç veriyoruz. Dolayısıyla da birbirimize sahip çıkmamızda büyük fayda var. Zaten evet. Sadece 3 tane azınlık belediyemiz var burada Yunanistan'ın içerisinde. Tabii ki dediğim gibi eleştiriler olacak. Bizler eleştirilere açık insanlarız. Sizler 2,5 yıldır bizleri tabii ki de eleştirdiniz. Bazen ağır eleştiriler de oldu. Ama bizler dışarıda karşılaştığımız zaman sizlere her zaman yine elimizi uzattık. Halinizi, hatırınızı sorduk. Hiçbir zaman da bir saygısızlık yapmadık. Veya ağırlığınızdan da konuşmadık. Dolayısıyla bugün de bizleri buraya davet ettiniz. Çok da iyi oldu bence. Aklınızda olan tüm sorulara cevap vermeye çalışacağım ben. Halkımızın da soracağı olan sorulara cevap vereceğiz inşallah. İsterseniz yavaş yavaş bir giriş yapalım.
0: Evet.
1: Sorduğunuz soruya, ilk soruya cevap vererek başlayayım ben. Bildiğiniz üzere bizler 2023 yılında seçimleri kazandık. İlk turda da birinci geldik. İkinci turda da rekor bir oy alarak, ilk defa bu kadar yüksek oy alarak yönetime geldik. Tabii bu önümüzdeki seçimlerde isterseniz o konuya da değinebiliriz sonra. Önümüzdeki seçimlerde seçim sistemi değişti. Artık ikinci tur olmayacak. 2023'te seçimleri kazandık. Ondan sonra da iktidarı devraldık ve 2,5 yıldır da görev yapmaktayız. Tabii bizim bir de geçmişimiz var. Bizler 2019 yılında da birlik listesi olarak seçimlere katılmıştık. O zaman ilk turda ikinci olmuştuk. İkinci turda da yine ikinci olmuştuk. Çok küçük bir oy farkıyla da seçimleri kaybetmiştik. Ama o zaman seçimleri kaybettikten sonra bizler kimseye fatura kesmedik, halkımıza kızmadık. Daha iyi nasıl yapabiliriz, daha iyi nasıl olabiliriz? Ve halkımızın bize vermiş olduğu muhalefet, ana muhalefet görevini en iyi şekilde ifade ederek 2023 seçimlerine hazırlandık ve halkımıza programlarımızı, düşündüklerimizi anlattık ve seçimleri kazandık. Akabinde de 2,5 yıldır görev yapıyoruz. Belediyemiz şu an iyi bir seviyeye geldi. Çünkü görevi devraldığımızda da açıklamıştık. Belediyemizin borçları vardı. Bunları düzenledik, minimize ettik. Borçlarımızı elimizden geldiği kadarıyla düşürdük. Önceki dönemden yarım kalan bazı projeler vardı. Bunlar tabii ki bölgemizin yararına olduğu için hepsini devam ettirdik. Devam ettirdiklerimiz de var. Üzerine koymaya her zaman çalıştık. Yani önceki dönemden kalan hiçbir şeyi yarıda bırakmadık. Yıkmaya da çalışmadık önceki dönemin projelerini. Tamamladığımızda da önceki dönem yönetimine, belediye başkanına, dönemin belediye başkanına da her zaman teşekkür ettik. Şimdi bundan sonra da yavaş yavaş kendi yaptığımız projelerle Kozluköprü Belediye'mizle halkımıza
0: aşağı yukarı ne kadar bu projeler? Bu projeler yani şimdiye kadar yapmış olduğunuz bunu öyle tabii tam olarak belki bilemezsiniz de aşağı yukarı ne kadar?
1: Önceki dönemden kalanları mı soruyorsunuz?
0: Hayır. Sizin yaptığınız. Şimdi bir de önceki dönemden gelenlerle gelenleri muhalefetin radyomuza verdiği bilgiler pek yürümedi diye bir şey var, eleştiri var.
1: Şimdi isterseniz önceki dönemden başlayalım hızlı
0: evet.
1: hızlı. Mesela biraz sonra değineceğimiz bizim kazanmış olduğumuz, bölgemize kazandırmış olduğumuz yeni bir yol projesi var. onun benzeri diyelim, aynısı diyelim, önceki dönem belediye yönetimi tarafından da bu şekilde bir proje kazanılmıştı. Ancak seçimler geldiği için ve diğer arkadaşlarımız seçimi kaybettiği için bu projeyi tamamlayamadılar. Bu evet. Yine tarla yollarının asfaltlanmasıyla ilgili bir projeydi. Kozluköprü'de bir yolumuz vardı. Bir de Domruköy'ü Basırlıköy'e bağlayan bir yolumuz vardı. Bunları biz göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk. Akabinde Kozluköprü köyümüzün köy meydanının düzenlenme projesi vardı. O da gerçi ilk kazma vurulmuştu ama yine seçimler geldiği için, görev değişikliği olduğu için o da yarıda kalmıştı. Onu da bizler tamamladık ve onu da halkımızın hizmetine sunduk. O projede tamamlandı yani Kozluköprü köyümüzde olan. Şimdi bazı programlara yapılmış olan başvurular var. Onların takipçisi oluyoruz. Zaten ilerleyen dakikalarda onu da soracaksınız. Ona da o zaman dinleriz. Evet. Ve bizim kendimizin geliştirmeye çalıştığımız başka projeler var. Bazılarını gerçekleştirdik. Bazılarını hala devam ettiriyoruz. Yani bunlardan başlıcaları Domruköy'ün yıllardır talebi olan bir set yolu vardı. Domruköy'ü ana yola bağlayan yol. Yaklaşık 1100 metrelik bir yoldu bu. Biz göreve geldiğimiz zaman bu yolun projesini yaptık ve ödeneğini, nasıl bu yol bugün kazandırmış olduğumuz 1 milyon euroyu Tarım Bakanlığı'ndan kazanmışsak, almışsak, o zaman da ödeneğini eyalet yönetiminden karşıladık. Yaklaşık 290 bin euroluk bir projeydi bu. Onu tamamladık. Birçok köyümüze, işte Dolapçılardan Payamlara tutun, hatta kırsal kesimde zor bölgelerde olan Musacık köyümüze atmış olduğumuz, Şemetli köyümüze atmış olduğumuz asfaltlar var. Şimdi aklıma gelmeyen daha başka köylerimiz de var. Altyapı çalışmalarımız var. Akabinde de İçme suyu ve sulama suyuyla ilgili gerçekleştirmiş olduğumuz sondaj projelerimiz var. Bunların bazıları tamamlandı. Sondajlar aktif halde getirildi. Bazılarını da tamamlanmak üzere. Tamamlanmak üzere olanlarda da yeni hatların çekilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu yılda yine asfalt projelerimiz var. Teknik programımızda açıkladığımız gibi değişik köylerimize altyapı projelerimiz var. Yavaş yavaş imkan oldukça tüm bu projelerimizi gerçekleştirerek halkımızın günlük yaşantısını daha kolaylaştırmaya, daha güzelleştirmeye çalışacağız inşallah.
0: Evet. Şimdi tabii burada sorulacak soru bayağı var. Tabii hizmetlerle ilgili, şeylerle ilgili ama yani sizin evvelden gelen, biraz evvel ona değindik. Bir tane geçen haftalarda biz radyo olarak da bunu muhalefetle birlikte eleştirdiğimiz Merkos çıkan bir para vardı daha evvelden ve kaybolmasından korkuluyordu. Bu konuyla ilgili bir gelişme var mı, iyileştirme var mı, yoksa yani giden gelmiyor?
1: Şimdi Merkoz'dan önceki dönemden yarım kalan projelerle ilgili iki tane daha vardı. Bunlardan birisi Hemetli bölgemize olan halı saha projesi vardı ve Basırlıköy'e olan halı saha projesi vardı. Onlar da seçimden dolayı yarıda kalmış olan projelerdi. Bu iki halı sahanın da projesini, yani yapımını bizler tamamladık. Ama altını çizelim, bunlar önceki dönemden kalan projelerdi. Ve bu projeler de tamamlandıktan sonra özellikle Kozluköprü'de asfalt ve çevre düzenlemesi köyün meydanına yapıldıktan sonra ben önceki dönemin belediye başkanını da Sayın Rıdvan Ahmet'i de alarak gittik, yapılmış olan projeleri yerinde de inceledik ve yapmış olduğumuz açıklamada da kendisine teşekkür ettik. Hiçbir zaman da emek hırsızlığına biz kalkışmadık. Bu da gösteriyor ki önceki dönemden yarım kalan projelerin hiçbirinin heba edilmediği. Bu iş böyledir. Bizden sonra da gelecek olan arkadaşlarımız bizlerden yarım kalan projeleri mutlaka bölgemizin yararına olduğu için devam ettirmeye çalışacaklardır. Şimdi Merkoz konusuna gelince biz geçen gün bu konuyu Sayın Rıdvan Ahmet'le meclis öncesi, hatta meclisin içinde de konuştuk. Prasnotamio dediğimiz programa Merkoz Platyası için diyelim, Merkoz Merkezi için bir çevre düzenlemesi başvurusu yapılmış. Ve bu projeye bizim belediyemize şu anda yakın bir tarihte, yaklaşık 1-2 ay önce red cevabı gelmiş. Red cevabının gelmesinin sebebi ise Prasnotamio tarafından istedilen bazı evrakların, bazı belgelerin gönderilmemiş olması yazıyordu. Tabii ki bizler hemen belediyenin resmi yazışma kanallarını kontrol ettik. Mail adresini kontrol ettik. Hatta fen işlerinin, teknik ekibin mail adreslerini tek tek kontrol ettik. Bizim 2,5 yıllık görev sürecimiz içerisinde Prasnotamio'dan herhangi bir ek belge talebi gelmemiş. Buna ulaşamadık biz. Ondan sonra yetkili bakanlıkları aramaya başladık. Tabii üzerinden bayağı bir zaman geçtiği için de şu an için biz bir şeye ulaşamadık. Ama bu projede şöyle bir avantaj var. Bu projeye tekrardan başvurma imkanımız var. Çünkü proje 2026, bu program diyelim, 2026 yılının sonuna kadar uzatıldı. Şimdi biz aynı projeyle ve bizden bize beyan ettikleri eksikliklerle birlikte onları da tamamlayarak bu projeye tekrardan başvuracağız. Bu programa tekrardan proje yatıracağız. Çünkü burada uzatma aldığı için bu program herhangi bir proje kaybı söz konusu değil. Zaten böyle bir durumun yaşanmasını kesinlikle biz istemeyiz. Az önce de işte asfaltlardan, çevre düzenlemelerinden, halı sahalardan yarım kalan tüm projeleri de tamamladığımızı zaten ispatıyla, görüntüsüyle herkese göstermiş durumdayız. Merkoz bölgesi sakinlerimiz de, vatandaşlarımız da rahat olsunlar. Bizler ne gerekirse bu projenin Merkoz'a kazandırılması için elimizden geleni yapacağız. Yani bir zaman aşımına uğramış olması söz konusu değil. Sadece ve sadece bize bu Prasnotamio dediğimiz programdan ek belge, ek bilgi talebi gelmedi. Bulamadık yani, bizim arşivlerimizde gerçekten yok. Tekrardan programa başvurarak bu eksiklikleri de, bizden istenilen eksiklikleri de gidererek 2026 sonuna kadar bu projeye de, bu programa da projemizi yatırmış olacağız.
0: Evet. Şimdi önümüzde iki tane şey var. Alantepe yağlı güreşleri, bir de Seçek. Seçek, zannedersem siz sadece destek veriyorsunuz. Şey değil, orada dernek yapıyor. Ama Alantepe doğrudan sizin yaptığınız bir. Bununla ilgili dinleyicilerimize bir bilgi verebiliriz.
1: Aynen dediğiniz gibi tarihte yanılmayayım, 31 Temmuz, 1 Ağustos ve 2 Ağustos tarihlerinde Seçek Kültür ve Eğitim Derneği'nin düzenlemiş olduğu Seçek etkinlikleri var. Biz oradaki derneğimize 2,5 yıllık, hatta 3 yıllık diyebiliriz görev sürecimizce her zaman yardımcı olduk. O arkadaşlarımıza destek çıktık. Maddi manevi destek çıktık. Ve destek çıkmaya da devam edeceğiz. Bizim desteğimiz sonuna kadar onlarlandır. Burada biliyorsunuz son yıllarda yaşanan olaylardan dolayı Seçek etkinlikleri Merkoz futbol sahamızda gerçekleştirilmekte, düzenlenmekte. Futbol sahası bize ait, belediyemize ait. Biz her yıl onlara kullanım hakkını veriyoruz etkinlik sürecince, futbol sahasında bu etkinlik düzenlenebilsin diye. Şimdi de pazartesi günü ayın 27'sinde meclisimiz var. Zaten futbol sahasının onlara verilmesini oy birliğiyle, büyük ihtimalle herkes destek verir, oy birliğiyle onaylayacağız. Onun akabinde belediyeden resmi olarak maddi destekte bulunuyoruz bu arkadaşlarımıza. Çevre düzenlemesini olsun, temizliğini olsun, belediyemizin personeli bunları karşılıyor. Her yılda oradaki işte bulunan tesisleri de küçük güzelleştirmeler yaparak değiştirmeye, yenilemeye çalışıyoruz. Bunun gayreti içerisindeyiz ki bu etkinlik daha güzel, daha sağlıklı bir şekilde düzenlenebilsin. Seçek konusu bu şekilde. Ondan sonra akabinde de 21, 22, 23 Ağustos tarihlerinde bizim belediyemizin, tabii bir dernek üzerinden olması gerekiyor burada da, düzenlemiş olduğu geleneksel, asırlardır düzenlenen Alantepe yağlı güreşleri ve kültürel etkinlikleri var. Biz bu etkinliğimizi yaşatmakta kararlıyız. Bizim dönemimizin, bizim seçildikten sonra üçüncü defa Alantepe etkinliklerini düzenlemiş olacağız bu yılla birlikte. Geçtiğimiz iki yılda gayet başarılı bir şekilde, gayet halkımızın ilgi gösterdiği bir şekilde güreşçisiyle, sanatçısıyla, futbol müsabakalarıyla gayet güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. İnşallah bu Ağustos ayının 21, 22, 23 tarihlerinde de yine Alantepe'de Payamlarlı Saadettin Ağamızın ağalığı ile inşallah sizin de halkımızın da yoğun katılımıyla güzel bir etkinlik tekrar bu halkımıza, Batı Trakya'mıza yaşatacağımıza inanıyoruz.
0: Evet. Şimdi tabii hep hizmetlerden şey yapıyoruz. Biri şeyden bahsetmiş, sokak lambaları. Yani böyle ifak tefek hizmetler, bunlar belediyeden, tabii her bir belediyenin problemi var böyle ifak tefek şeylerle. Bunlar yetişemiyor musunuz bazen? Şimdi mesela biri ne demiş bak. Kolay gelsin müdür efendimiz, ama bizim Kozlukepir'de yol lambaları yanmıyor. Belediyeye gitmemize rağmen lambalar olmadı demiş. Yani bu böyle şeyler... Yani yetişilemiyor mu?
1: Şimdi Halit abi,
0: bunlar... Yani kötü niyetiniz olduğuna ben inanmıyorum da yani.
1: Bunlar günlük problemler. İşte çöp problemi olabilir, su problemi olabilir, sulama problemi olabilir, aydınlatma problemi olabilir. Yani belediyemizde bizim bir tane elektrikçimiz var.
0: 57 köyde
1: bir tane elektrikçimiz var. Ve bizler birçok muhtarımıza sokak lambalarını değiştirmek için sopa diyelim halkımızın anlayacağı şekilde edevat verdik ki lamba da veriyoruz tabii muhtarlarımıza bu lambaları değiştirsinler diye, ama şöyle sorunlar da olabiliyor. Mesela siz lamba da vermiş olsanız, bu lambanın girdiği yerde bir sorun, bir problem varsa ona müdahale etme şansları yok. Bu konuda da ne yapıyoruz? Ayda bir defa veya iki defa belediyemizde mevcut olmadığı için dışarıdan bu şeyi kiralıyoruz, vinci kiralıyoruz ve bizim elektrikçimiz çıkıp bu lambaları da bu şekilde tamir ediyor. Dolayısıyla bunlar da programa koyulmuştur büyük ihtimalle, çünkü belediye başkan yardımcıları arkadaşlarımız bu programı yapıyorlar.
0: Onlar ilgileniyorlar.
1: Evet, her yani 20'de bir işte atıyorum arkadaşımızın da dediği gibi Kozlukepir, Kurcalı, Bıyıklıköy, Müselimköy bir günde bunları hallediyorlar. Sonrakisi günde sizin köye geçiyorlar mesela, Taşkınlara, Payamlara. Bu şekilde bu sorunları da çözüyoruz yani.
0: Evet. Yani bunları hallediyoruz diyorsun, ama kimisi herhalde acele de ediyorlar. Şimdi bir de tabii aşağı yukarı yarıya gelmişik programda. Hiçbir şey de konuşamadık. İhraçlar oldu bir iki gün evvel. Ondan sonra istifalar oldu. Evet. Yani bunu artısı eksisi şey değil. Nedir bu ihraç? Hem de sizin köyünüzden bir arkadaşınız. Nedir bu durum? Birazcık açar mısınız? Yani?
1: Şimdi değerli Halit abi, biz bu konularla ilgili gerekli açıklamaları yaptık. Ben dün çekmiş olduğum videoda da belirttim. Bizler halkımıza hizmet etmek için seçildik. Ve gecemizi gündüzümüze katıyoruz bu konuda da. Dün mesela ben belediyeden ayrıldığımda saat 7.30-8 olmuştu. Bu tür şeyleri, konuları gene gerçekten konuşmak istemiyorum. Ve bu ihraç edilen, istifa eden arkadaşlarımız da burada bu ortamda yok. Ama son bir defa daha bu konuyu açmamak üzere birkaç bilgi vereyim. Kamuoyunu aydınlatmış olalım. Kimsenin de aklında bir soru işareti kalmasın. Şimdi bizim listemizden iki tane meclis üyemiz istifa etti. Bir muhtar arkadaşı ihraç ettik. Bir diğerini de önümüzdeki günlerde ihraç edeceğiz.
0: Var yani şeyde, programda.
1: Var. Pazartesi gün
0: bir arkadaş. Onu bir açıklasanız, kim olduğunu.
1: Tabii açıklayacağız şimdi. Şimdi öncelikle muhtar arkadaşlardan
0: başlayalım. Burada açıklasam.
1: Tabii açıklayacağız.
0: Evet.
1: Bizde gizli saklı yok.
0: Evet.
1: İhraç sebepleri, öncelikle herkesin durumu farklı. Birer birer anlatalım bunları. Üstelik beni tanıyanlar bilir. Bunları köylerden de teyit edebilirsiniz. Anlatacaklarım harfiyen olan şeylerdir. Ne bir eksik? Programın adı artı eksi değil mi?
0: Evet.

0: listesinden istifa ettik dediler ama sadece sözlü. Bu arkadaşlar gelip bizim belediyeye resmen istifalarını vermediler. Veya ne bileyim bizi denetleyen kurumlar var. Apokendromene dikisi dediğimiz bizim de oraya gidip ifade verdiğimiz kurumlar iç işlerine bağlı. Bu arkadaşlar resmen hiçbir zaman istifa etmediler. Ama biz istifa ettik diye video çektiler.
1: Evet.
0: Şimdi bunun akabinde belki programın sonunda ona da değiniriz. Seçim yasaları değişti. Seçim sistemi değişti. Ve bazı kanunlar hemen uygulanmaya başlandı. Bazı kanunlar ise seçimden sonra 2028'den sonra yani 2029'da uygulanmaya başlayacak. Şimdi eski kanuna göre de yeni kanuna da göre bir muhtarın kendi partisinden listesinden istifa ettiği andan itibaren muhtarlığı düşüyor. Yani bu arkadaşlarımız sözde istifa ettiler, özde istifa etmediler. Bu bir açık. Biz bu arkadaşlarımız da fazla uğraşmadık.
1: Ötede belediye sözde deseler o ondan da düşüyor mu?
0: Olmuyor. Sözle olmuyor. Yazılı bir şekilde istifa vermeleri gerekiyor. Bunlar hiçbir zaman yazılı bir şekilde istifa vermediler. Yani maaşlarını almaya devam ettiler. Şimdi hepsinin, tüm arkadaşların durumu farklı dedi. Küçük Sirkeli'den başlayalım. Küçük Sirkeli'deki arkadaşımız bunu isterseniz akşamüstü gelin Sirkeli'ye. Küçük Sirkeli'ye de gidelim. Orada kahvehane yok ama gelin Sirkeli'ye, kahvehanelerin önünde siz sorun insanlara. Ben hiç konuşmayacağım, hiç karışmayacağım muhabbete ya da ben gelmeyeyim. Bu arkadaşımız 30 ay sonra, seçimden sonra, seçildikten 30 ay sonra yani 2,5 sene sonra istifa edeceğine dair tüm halka, tüm Küçük Sirkeli halkına söz verdi.
1: Yani bunu, bu şimdi bu olayın, biraz bu olayın, aceleci olmasına evet, mı bağlıyorsun yoksa bu olayın, kasten mi?
0: Bu olayın şahitleri var. Şahitleri var. Zaten önceki dönemin muhtarı iki genç arkadaş aralarında anlaştığı için, çünkü bizim dönemimiz 5 yıl, 5 yılda da 60 ay var. 30 ay, 30 ay bunlar muhtarlığı bölüştüler. Tüm köye ilan ettiler. Efendime söyleyeyim, ayrı da aralarında anlaşmalar oldu. Ben de şahitlik ettim. Dönemin eski muhtarı bunlara şahitlik etti. Bizim danışmanlarımız şahitlik etti. Bu çok açık ve net bir olaydı. Ama bu arkadaşımız sözünü tutmadı. 30 ay geldi, doldu. Yani Haziran'ın 30'unda istifa etmedi. Tamam, sıkıntılarımız olabilir, sorunlarımız olabilir. Beni eleştirebilir. Devamlı da eleştiriyor. Görüyorsunuz ben pek muhatap olmuyorum böyle eleştirilerle. Sadece yaptığımız hizmetlerle cevap veriyoruz. Bundan bir 10-15 gün önce biz bu arkadaşımızı çağırdık. Ondan sonra görevi devredeceği arkadaş da oradaydı. Bizim evet, bir arkadaşımız daha vardı şahitlerden. Aynen ona da bu konuşmayı yaptık. Tamam, sen bize kızabilirsin. Belki biz sana göre yanlış politika gidiyoruz. Hata yapıyoruz. Ama senin burada vermiş olduğun bir söz var. Gel bu arkadaşımızın hakkını yeme. 30 Haziran'da istifanı ver ve muhtarlık diğer arkadaşımıza geçsin. O çeşitli sebepler sunarak sözünü tutmayacağını bize orada ifade etti. Ve muhtarlığı bırakmadı. Zaten geçen yıldan itibaren diyelim, bu videoyu çektiği andan itibaren sıkıntılar yaşatıyordu bize. Ama bizler vermiş olduğumuz sözü tutalım mı diye 30 ayı bekledik. Çünkü 30 ay sonra istifa edecekti bu arkadaşımız. İstifasını da vermediği için bizler de birlik listesinin seçilmişleri olarak, burası çok önemli, oy birliğiyle bu arkadaşımızı muhtarlıktan değil partimizden, birlik listesinden ihraç ettik. Bu arkadaşımızı ihraç ettik ama muhtarlık görevi hala sürüyor. Çünkü kanun gereği parti başkanı bir muhtarı ihraç ettiği zaman, eğer bu köyün nüfusu 300'den aşağısa, 300'den düşükse, yani halkın anlayacağı dilde söyleyelim monoedrik ise, trimelez yoksa burada, bu muhtar arkadaş görevde kalmaya devam ediyor. Şimdi Küçük Sirkeli'de olan olay, toparlamak gerekirse, birlik listesinden muhtar arkadaş ihraç edildi, görevine devam ediyor. Ancak ben belediye başkanı olarak tüm muhtar ve iktidar meclis üyelerimize imza mühür yetkisi vermiştim. Yani parti başkanı olarak partiden ihraç edildi, ettik. Belediye başkanı olarak da elindeki imza mühür yetkisini aldık. Şimdi bu arkadaş sadece ve sadece maaş alarak orada sözde muhtar olarak görev başında kalıyor. Hakkı yenilen diğer arkadaşımız ise, zaten biz bunun açıklamasını yaptık, gönüllü olarak köye hizmet etmeye devam edecek.
1: Ama kanunen

0: Yani 300 nüfustan az olduğu için muhtarlığı partiden ihraç edilse de kaybetmiyor. Muhtarlığı devam edecek. Sadece maaşını alacak. Başka da hiçbir şey yapma şansı yok.
1: Evet.
0: Geçelim diğer arkadaşa, Basırlıköylü arkadaşa, Basırlıköy muhtarımıza. Onu da çağırdık, davet ettik. Senin de dedik, Facebook üzerinden, sosyal medya üzerinden istifan var ama resmiyette istifan yok. Hala hizmet etmeden bu maaşı alıyorsun. Ne yapmak istiyorsun? Bir karar verin. Yani muhtarlığa devam mı etmek istiyorsun yoksa bırakmak mı istiyorsun? O da kendine göre. Her ikisiyle de görüşme yaptık ama onu belirttiğim, yani bir anlaşma zemini ikisiyle de aradık. Kestirip atmadık hiçbir zaman. İletişim kanallarını da kopartmadık. Her ne kadar beni ve arkadaşlarımı da eleştirseler de. Çünkü ben diyalogla her şeyin çözüleceğine inanan bir insanım. Basırlıköylü muhtar arkadaşımız da işte kendine göre sebeplerini anlattı. Bizim orada başkan yardımcılarımız da var. Her zaman bu toplantıları şahitlerin huzurunda yapıyorum ki yarın öbür gün çeşitli söylentiler olmasın diye. Orada da kendine göre haklı sebepler sunmaya çalıştı ki gerçekten uzaktan yakından alakası olmayan sebeplerdi bunlar. Muhtarlığı bırakmak istemediğini, son kararı bizim vermemiz gerektiğini söyledi. O zaman biz de bu önümüzdeki pazartesi günü toplantımız var. Listemizin toplantısı var. Bu arkadaşımızı disipline verdik ve disiplinde de kesin ihraç talebi var. Dolayısıyla pazartesi gün yine büyük ihtimalle oy biriyle bu Basırlıköylü muhtar arkadaşımız muhtarlıktan ihraç edilecek. Ama burada tek fark, Basırlıköy'ün nüfusu 300'ün üzerinde olduğu için, muhtarlık sistemi orada üçlü olduğu için, yani trimelez dediğimiz üçlü olduğu için bu muhtar arkadaşımızın muhtarlığı da düşüyor. Ve
1: yani o
0: bu arkadaşımızın
1: sirkeli gibi değil, yani yukarı
0: sirkeli gibi değil, küçük sirkeli gibi farklı.
1: Evet, küçük sirkeli gibi değil yani.
0: Çünkü küçük sirkeli nüfusu 300'ün altında, Basırlıköy'ün nüfusu 300'ün üzerinde olduğu için liste başkanları muhtarları silme etkisine, ekip olarak silme etkisine sahip. Dolayısıyla pazartesi günü bu muhtar arkadaşımızın muhtarlığı tamamen düşecek. Tamamen düşecek ve yerine başka bir muhtar arkadaş görevi devralacak. Muhtarlarla ilgili süreç bu şekilde.
1: Evet.
0: Şimdi gelelim meclis üyesi arkadaşlarımıza. Meclis üyesi ilk istifa eden bizden bizim doktor arkadaşımız Onur arkadaş oldu.
1: Neden hep de senin çocukluk arkadaşların, yani
0: işte araştırılması gereken bir konu.
1: Evet, yani neden yani o?
0: Valla Halit abi, soru çok güzel gerçekten. Neden istifa ettiklerini bir açıklarsalar çok daha iyi olur, çok daha faydalı olur. Çünkü somut bir istifa sebebi yok ortada. Ve ben size dedim, gelin kahvenin önüne sorun. Bir somut istifa gerekçeleri var mı veya sirkeli halkı, küçük sirkeli halkı bu olayları tasvip ediyor mu? Bunu bir sorun insanlara. Ben o kadar iddialıyım bu konuda. Halktan dinleyin bunu. Şimdi gelelim Onur arkadaşım, bizim doktorun. Tabii az önce de dediğiniz gibi bunlar hepsi benim çocukluk arkadaşım. O da istifa etti ama erkekçe istifa etti. Bunu her ortamda söylüyorum. Çünkü Onur arkadaşımızın bizim seçim sonrası yapmış olduğumuz toplantıda aramızda almış olduğumuz bir karar vardı. 20 ay meclis başkanlığı görevi yapacaktı. 20 ay meclis başkanlığı görevi yapacaktı. Anlaşmamız o yöndeydi. Yani belediye başkanlığı...
1: Ya anlaşmaya sen mi uymadın da?
0: Şimdi anlatıyorum. Belediye başkanı yardımcılığı değil, meclis başkanlığı yapacaktı. Bizim meclis başkanımız, kız bir meclis üyemiz var, Mine Vanam İsmail diye. O 20 ayını tamamladı, istifasını verdi. Ardından Kozluköprülü öğretmen Özkan arkadaş geldi. O da görevini tamamladıktan sonra Onur arkadaşa meclis başkanlığı geçecekti. O tamamen, yani istifa sebebinin tam bilmediğimiz bir şekilde büyük ihtimalle bizim politikalarımızla veya yürüdüğümüz yolla bağdaşmadığı için, şikayetleri olduğu için kendine göre istifasını verdi. Ve istifasını verirken erkekçe yaptı istifasını, kendine tebrik ediyoruz. Çünkü 20 aylık meclis başkanlığı görevinde elini tersiyle itti, bıraktı. Mesela küçük sirkeli muhtarı gibi maaş almaya devam etmedi. Para pul hesaplarına girmedi arkadaşımız. Onurlu bir şekilde istifasını verdi. Ama bizim ekibimize de, halkımıza da hiçbir zaman neden istifa ettiğini anlatamadı, anlatma çabasını da göstermedi. Bu konularda çok aşırı derecede konuşmak istemiyorum. Çünkü bu arkadaşlar burada yok. Kimseyi de suçlamak veya rencide etmek istemiyorum. Bitirirken Onur arkadaşın istifasından sonra da en son bizim Cihat abi dediğimiz Cihat Şerif Durasanlarlı Cihat abi istifa verdi. Onun durumu apayrı bu diğer arkadaşlarımızdan. Bu da şahitlerle kanıtlanabilir. Tüm ekip arkadaşlarımızın önünde oldu. Az önce bir otelde bir seçim sonrası toplantı yaptığımızı, kimin ne görevler alacağını orada da belirttik biz. Sonra sorunlar çıkmasın diye. Çünkü biraz da benim de tecrübem olduğu için.
1: Söz verdin mi?
0: Tabii.
1: 1 Temmuz'dan sonra.
0: Tabii. Aynen.
1: Evet.
0: Bizde yalan yok Halit abi. Her şey apaçık evet. Ortada. Evet. Aynen. Oraya geliyorum zaten. Seçim sonrası biz bir toplantı gerçekleştirdik. 15 tane meclis üyesi vardı bizde. Kimin ne zaman nerede görev yapacağına karar verdik. İşte sen Merkoz'da bu kadar, sen Hemetli'de bu kadar, Sirkeli'de daha fazla meclis üyesi var. Bu kadar süre sen meclis başkanı olacaksın. Bunların hepsine karar verdik. Çünkü bazı belediyelerde bunlarda muallaklık oluyor. Meclis üyelerine bildirilmiyor ve son yıllarda problemler yaşanıyor. Birbirlerine giriyorlar. Ama benim biraz da tecrübem olduğu için bu işin adını dedim baştan koyalım. Orada da herkes kabul etti bu olayı. Tamam orada biraz tartışma olmuş olabilir ama herkes verilen görevlere tamam dedi, kabul etti. Şimdi orada da aynen Onur arkadaşımızda olduğu gibi, çünkü orada muhtarlarla ilgili toplantı değil, sadece meclis üyeleriyle ilgili toplantı yaptık. Orada da mesela aynen bizim doktor Onur arkadaşa nasıl 20 ay meclis başkanlığı görevi verdiysek, Cihat abiye de Kozlukepir bölgesindeki meclis üyelerinin dağılımına göre 15 ay belediye başkan yardımcılığı görevi düştü. İlk önce biz orada şimdi Panayır ağası olan Saadettin abiyle göreve başladık. 15 ay geldi. Verdiği sözü yerine getirdi. İstifasını verdi. Ondan sonra Değirmendereli Sinan Çöl, Sinan abim görevi devraldı. Eski politikacı, tecrübeli o da. 15 ayın sonuna gelirken biz bir toplantı gerçekleştirdik. Önce Merkoz bölgesi için, sonra da Kozluköprü bölgesi için. Çünkü Kozluköprü'de 15 ayda bir değişiklik olacağını anlaşmıştık önceden. Merkoz bölgesinde de 30 ayda bir değişiklik olacağını anlaşmıştık. Çünkü bizim halkımıza vermiş olduğumuz bir söz vardı. Bir bölgeden bir bölgeye, hani bölgeyi tanımayan belediye başkan yardımcısı atamayacağız dedik. Mesela Sirkeli'den Merkoz'a belediye başkan yardımcısı atamayacağımıza dair söz verdik. Çünkü bölgeyi tanımıyorlar. Orada yaşamadıkları için sorunları kavrayamıyorlar. Çünkü geçmiş yönetimlerde bunu gördük. Ve dedik ki o bölgenin insanları oralara hizmet edecek. Dolayısıyla Merkoz'daki değişikliği de güzel bir şekilde gerçekleştirdik. İki arkadaşımız da geldi. Tabi bu arada bir de Üntren'de bizim bir değişikliğimiz vardı 30 ayda, aynı Merkoz bölgemizde olduğu gibi. Bu arkadaşlar hepsi sözünü tuttu, geldi istifasını verdi.
1: Bunlar meclis üyeleri değil mi? Yani
0: Merkoz'dakiler meclis üyesi, Üntren'de muhtarlık vardı.
1: Muhtarlık,
0: mesela
1: evet,
0: küçük Sirkeli'de yapmak istediğimizi, verilmiş olan sözün yerine getirilmemiş şeklini Üntren'de uyguladık. Hemetli bölgesinde Hüseyin abimden bilirsin yoluşta.
1: Ha?
0: Orada ise 8 ayda bir istifa veriyor muhtarlık. Çünkü bölge büyük, tek muhtarlık var.
1: Evet.
0: Herkes her köyde muhtarlık olsun adıya. Bugüne kadar hiç sözünden dönen arkadaşımız olmadı bizim. Şimdi Cihat abi olayına gelelim. 15 ay görev süresi vardı onun. İşte birkaç gün varken bir toplantı gerçekleştirdik. Orada belediye başkanı yardımcısı arkadaşlar da orada. Görevi devredecek olan Sinan abim de orada. Konuştuk, bir durum değerlendirmesi yaptık, istişare yaptık. Hatta ben kendisine şunu söyledim. Dedim Cihat abi 1 Temmuz'da görevin artık başlıyor. Sen dedim istersen, yoğun olduğunu da biliyorum ama istersen bir 5-10 gün önceden yavaş yavaş Sinan abinin yanına gitmeye başla. Çünkü bizde 4 bölge var. Bizim belediye gerçekten çok büyük. Yüz ölçümü olarak Rodopil'in en büyük belediyesi zaten. Birçok köyümüz var. İstersen yavaş yavaş git, orada çalışanlarla, memurlarla olan sistemi bir gör. De hani ilk gün göreve başladığında sudan çıkmış balık gibi olmayasın. Bir 5-10 gün işin içine gir diye söyledim zaten ben kendisine de.
1: Evet.
0: Arkadaşların huzurunda. Zaten Sinan abi istifa etmeye hazır. Her şey güzel, her şey çok hoş. O toplantının sonunda da Cihat abi benim de bir fotoğraf çekildi orada benim ofiste. Ondan sonra da fotoğrafı paylaştı. İşte listenin var bende ekran görüntüsü bakarım evet. Gerekirse. İşte biz listenin kuruluş aşamasından itibaren çünkü önceki dönemde de kendisi Nurhasanlar'dan muhtar seçilmişti bizim listemizden. Önceki dönemde de vardık. İşte başkanımızla birlikteyiz. Ve sonuna kadar da birlikte olmaya devam edeceğim diye bu paralelde bir yazı paylaştı. Şimdi bakmak gerekir tam evet. Nasıldı diye. Tamam her şey çok güzel. Hatta o akşam bir yerde bir yemek de vardı. Oraya da gittik. Dağıldık. Ondan sonra sabaha kadar bir sıkıntı yoktu. Sabahleyin ise Cihat abim bu fotoğrafı kaldırdı, sildi yani fotoğrafı. Tabi benim ister istemez fotoğrafı niye sildiğine sordum. Yani kendine göre belki haklı sebepleri olabilir ama bunun bana karşı bir hakaret olduğunu ve ben bunu kabul edemeyeceğimi kendisine aktardım. Ondan sonra da süreç ilerledi. İşte ayın 30'unda da bizim bir meclisimiz vardı galiba. 30'unda olması lazım. 1 Temmuz'dan önce 29 mu 30 mu tam hatırlayamıyorum şimdi. Orada toplantı öncesi Cihat abi bütün meclis üyelerimizin olduğu ortamda sordu bana. Hatta muhtar arkadaşlar da vardı. İşte benim durumum ne olacak? Böyle böyle bir şey oldu diye. Ben de kendisine yani benim fotoğrafımı sildiğin için bana bu hakareti yaptığın için bu şartlarda bu aşamada yani ne özür dilememişsin yani bunu düzeltmeye çalışmamışsın veya haklı bir sebebin olmamasına rağmen yani elle tutulur bir şey getirseydi bize böyle böyle gerekti izah etseydi belki olayın geri dönüşü olacaktı. Dediğim gibi ne bir özür ne bir izahat olmadığı için ben dedim şu an belediye başkanıyım bunu kendime yapılmış olan bir hakaret olarak görüyorum ve bu şartlarda kendisine görev veremeyeceğini kendisine aktardım.
1: Evet.
0: Ama bir not ben onu o saatte orada ne partiden ne listeden hiçbir yerden ihraç etmedik. Ondan sonra akabinde de kendisi birkaç gün sonra
1: bir iki istifa kelime verdi. Konuşmak istiyorum diyor Cihat telefonda. Ondan sonra zamanım yok diyor. Evet. Evet seni dinliyoruz. Radyo City'ye hoş geldiniz.
2: Buyurun. Cihat selamlar.
1: Fikat Şerif.
2: Sayın Erdem Efendi şöyle bu konuda kendine göre haklı gösteriyor. Tabii madalyanın bir kısmı var. Diğer kısmı bağlı değil miyim şu an?
1: Evet bağlısınız. Canlı yayındasınız.
2: Canlı yayındayım. Tamam. Şimdi madalyanın bir kısmından bahsediyor. Bunun öncesinde bu konuyu kendisine birebir senin radyonda tartışmaya hazırım. Söylediklerin bir kısmı evet doğrudur. Lakin yazıyı da kendisi yazdı. Bu uzun süreçti. Resimle ilgili benim hiçbir sıkıntım yok. Kendisiyle en fazla resim paylaşan, en fazla resim çekilen insan benim. O resimden sonra da resmim var, etkinliklere var. Bayram evet. Tebrikleri falan filan her günü fazlasıyla var. Ama burada şu var. Onun üç tane konu söyledi orada. Doğrudur. Bir tanesini size söyledi.
1: Demek ki hem fikirsiniz yani.
2: Hayır. Hem fikir değilim. O söyledi. Bir tanesini anlattığını söylüyorum. Diğer ikisini söylemedi. Diğer iki tanesi de farklı bir konu. Bir tanesi çok önemli. Bir herkesin canını acıtacak. Güya ben Dolapçılar'da bir aileyi aramışım. Demişim ki efendim ben size çok yardım ettim. Çocuklarınıza okul sürecinde şu bu. Şimdi de siz bundan sonra DEP Partisi'nin Dostluk ve Eşitlik Barış Partisi'nin adayını destekleyeceksiniz. Evet ben bundan şeref ve gurur duyarım. Lakin 30 Haziran'a kadar değil Dolapçılar, Erdem Efendi duyuyordur beni.
1: Duyuyor.
2: Gümrükçüler dahil nerede olursa olsun kimi getirirse getirsin karşıma tükürebilir söyledim. Ama aksinde bunu ispatlamayanı benim tüküreceğimi ve daha bir ağır laf ettim arkadaşlarımızın arasında. Kendisi de orada bu meclise getireceğini söyledi. Bekliyorum o vatandaşı getirsin. Ben hiçbir yerde o dakikaya kadar onu hep savundum. Hiçbir yerde eleştirmedim. Hiçbir kimseyi de aramadım. DEP Partisi için savaşırım da ölürüm de ararım da. Böyle bir teklif de gelmedi. Kimseyi de aramadım. Geldiği zaman da emirlerindeyim. Lakin Erdem'in böyle savunup ona o yazıya orada resimle ilgili bir sıkıntı yok. Bunu bir diğer vatandaşlarımız bilsin. Resimle ilgili kesinlikle sıkıntı yok. Yazının başında da yok. Üç tane sondaki kelime. Yazarken kendileri yazdı. Ben güvensizlik olmasın diye ki ondan önceki toplantıda gördüm ki kendisi de dedi yanıyor, tutuşuyorlar. Müthiş bir güvensizlik ortamı olduğunu gördüm. Benim oğlumu öne sürdüler defalarca. Şimdi konular çok uzayacak. Randevu saatim de geldi. Lakin kendisinin 3 tanelik kelimesi, evet ben ona bak burada net söylüyorum şu an radyoda, devam edeceğim dedim. Lakin sen bunu benim adıma yani orada yazarken kamuoyunda bu kadar paylaşıp yazmanın bir anlamı yok. Yani beni kimse bir şey aradığı da yok. Kendi kafamla sinirle kestiğim bir şey. Şundan dolayı kestim. Önce ahlaki olmak zorunda. Kendisi benim köyden insan arıyor. Gelecek dönemde çalışanları da var şu an maaş ödedi. Bak ben bunu söyleyebilirim. Yüzüne onun gelip istediği yerde. O bana söyleyemez. Çünkü söylediği iddialar hakkında yalan. Gelecek dönemde Cihat Aga'ya, Cihat abi demiyor. Her zaman bazen Aga diyor. Cihat Aga'ya bir teşekkür ederiz, çalışmayız. Ahlaki değil, dolapçılara gitti. Bundan süreçte istifamı hızlandırdım. Onun haricinde görev vermeyeceğini 2,5 yıl önce söyledi. Ben de dostlarıma 1-2 yıldır zaten söylüyorum. Onlara usulen gittim. Biliyorum ki görev vermeyecek. Ama verecekmiş gibi, bir şey yokmuş gibi davrandım. Çünkü kamuoyuna bunu anlatmak zor. Dolayısıyla konu uzun. Saatim geldi. Dilerse kendileri dilediği yerde uzun ve tüm çıplaklığına, bende o yazı var. O yazıyı da okumak kaydıyla istediği noktada tartışırım. Yazıklar olsun. Yani ben ona yaptıklarımı herkes biliyor, bir şey demiyorum. Yani benim bu saatten sonra Erdem Hüseyin'i savunacak ya da onun yanında duracak bir durumum söz konusu olamaz. Saygılar, selamlar, çünkü toplantıya girmem lazım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
2: Davet ediyorum. Canlı yayına dilediği zaman varım, istediği yerde.
1: Tamam. Saygılar, zaten dinliyor sizi. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Kapatıyorum. Yani biliyorum ben bir şeye bağlanmayacaktım. Adım ısrarla geçiyor. Söyledim, size de yazdım. Sosyal medyayı takip ederseniz ziyaret ettiğim yerleri, kuruluşlar zaten.
1: Yani meşhur olmasa da ismin geçmez Cihat'cığım yani. Şimdi.
2: Yani geçmesin müsaade, söyledik yani ben yokum. Bak ben telefonda o yok diye ismini ahlaki bulmadım. O ahlaki olmayan bir sürü şeyler yaptı. Onları hepsini yatıracağız masaya. Görüşmek üzere, saygılar.
1: Sağ olun. Evet. Şimdi yani ısrar edilince ben canlı yayına almak mecburiyetinde dedim. O da düşüncesini anlattı. Ama aşağı yukarı birçok konuda hemfikirsiniz zaten.
0: Tamam.
1: Bir tane iki tane sapmış o kadar şey.
0: Şimdi ben kimsenin seviyesine de inmek istemiyorum.
1: Evet.
0: Burada canlı yayındayız, radyodayız. Bütün azınlığımız bizi dinliyor. Kahve sohbeti yapmaktan kaçınmamız lazım. Çok net. Bu konuda kapansın. Kahvehane muhabbetlerine gerek yok. Bu halk Erdem Hüseyin'i de çok iyi biliyor. Cihat Şerif'in de ne olduğunu çok iyi biliyor. Durasanlar da biliyor. Tüm bölge de biliyor.
1: Evet.
0: Onun için ben ona zaten hep Cihat Aga derdim. O Cihat Aga bir küçümseme lafı değil kesinlikle. Evet. Saygıdan atıyorum payamları Saadettin abiye de Saadettin Aga deriz biz. Yaş icabı, yaşından dolayı. Bütün mesele benimle çekilmiş olduğu fotoğrafı silmekten kaynaklanmakta. Ben ona bana yapmış olduğu bu hakaretten dolayı, fotoğrafı sildiğinden dolayı ve özür dilemedikten sonra veya gerekli bir gerekçe, bir izahat vermedikten sonra kesinlikle görev veremeyeceğini aktardım, söyledim. Şimdi çocukça laflar, hani onu da söyleyelim de kapatalım. Çocukça laflar, ben 2,5 yıl öncesi daha görev almayacağımı biliyordum diyor. O zaman neden durdun aramızda? Adama sorarlar. Bir, iki, bundan Temmuz'un birinden işte 10-15 gün önce toplantı gerçekleştirdik. Ben arkadaşların huzurunda dedim ki git Cihat abi dedim. Oradaki sisteme biraz alış. Kozlukepir'de görev yapacaksın. Oradaki sisteme alış. Madem görev vermeyecektik, neden bu toplantıyı yaptık da tüm arkadaşların arasında onu söyledik. Diğer arkadaşa Sinan abime istifanı hazırla dedim. Bunları hep anlattırdık. Dolayısıyla hiç kahvehane muhabbeti yapmaya gerek yok. Tüm olay benim fotoğrafımı sildiği için. Değil Cihat Şerif, kim isterse olsun benim fotoğrafımı silecekse, benden utanırsa veya benimle yol yürümek istemezse ben de onu silerim. Bu kadar basit bu olay yani. Ha tabii ki ben mevcut belediye başkanı olarak liste çalışmaları yapacağım, daha da güçlenmeye çalışacağım, projeleri ortaya koyacağım ama bu işler insanlarla oluyor. Köylerden tabii ki temsilci almam lazım benim. Ki de birçok insan da şu anda listemize katmış durumdayız. Bunları da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Ama bu kahvehane muhabbetlerine son verelim. Artı bitirirken ben Cihat abime listeden silmedim, atmadım. Kendisi ateşlendi, gitti, istifa etti. Eğer gelip özür dileseydi benden ve arkadaşlardan tekrar bu işin dönüşü olurdu, görevini de alırdı. Bizden yana sıkıntı yok. O gitti kendi kendine istifa etti. Ben demedim ki ona istifa et diye. Dolayısıyla benim açıklamam bu yönde. Bu muhabbeti de daha fazla seviyesini düşürmeyelim. Önümüzdeki konulara, bu evet, yol projelerimize geçelim.
1: Evet. Yani projeler, proje olarak neler var? Onlardan biraz çık.
0: Şimdi evet Halit abi, gelelim en önemli projeye. Bu Trakya'nın gündem maddesi şu anda. Kozlukebir Belediyesi Tarım Bakanlığı'nın açıklamış olduğu tarla yollarının asfaltlanması projesinde, programında diyelim, tarım yollarının, tarla yollarının asfaltlanması programında tüm Trakya belediyeleri içerisinde en yüksek ödeneği aldı. En büyük projeyi kazandı. Trakya belediyeleri 13 belediyeden oluşmakta. Evros ilinin belediyeleri var, Rodop ilinin belediyeleri var ve İskeçe ilinin belediyeleri var. Bunların içinde tabii ki büyük belediyeler de var, Dedağaç, Gümülcine ve İskeçe belediyeleri gibi. Biz küçük ölçekli bir belediye olmamıza rağmen, yaklaşık 15 bin nüfusumuz olmasına rağmen tam 1 milyon euroluk bir proje kazandık. Bu da bölgemize inşallah hayırlı ve uğurlu olur. Bu kazanmış olduğumuz yol proje Karacaoğlan köyümüzden başlıyor, Balahor köyümüzün yanından geçiyor ve bu iki köyümüzü Basırlı köyle bağlıyor. Yaklaşık 3500 metre, yani 3,5 kilometrelik bir yol, tarlaların yoğun olduğu bir bölge ve tam da ovanın kalbi diyebileceğimiz bir yer bu. Dolayısıyla çiftçimize çok büyük bir destek olacak bu yol. İnşallah kısa sürede de tabii bu projenin bir ihale süreci olacak. Ardından yapım aşaması olacak. İnşallah bunları da hızlı bir şekilde gerçekleştirerek bölge halkımıza çok büyük bir hizmeti sunmuş oluruz değerli Halit abi. Tabii muhalefetteki arkadaşlarımız bizi eleştirdiler. Haklarıdır. Tabii ki eleştiri olacak. Ben dün yayınlamış olduğum video ile görüntü kaydıyla herkese oradan cevap verdim. Biraz acele ettiler bizi eleştirmekte. Yine bir meclis öncesi toplantıda bizi eleştirirken ben muhalefetteki ve iktidardaki arkadaşlarımıza bilgi verdim. Arkadaşlar dedim, acele etmeyin. Biraz sabırlı olun eleştiri konusunda. Çünkü bir itiraz süreci yaşanacak ve nihai projeler hangilerin dahil edildiği ondan sonra açıklanacak diye söyledik. Ama arkadaşlarımız aceleci davrandılar. Eleştirmek olsun diye, fırsatını bulduk diye eleştirdiler. Ama bir atasözü vardır Halit abi. Son gülen iyi gülermiş her zaman. Dolayısıyla bu proje bölgemize kazandırıldı. Ve dediğim gibi yapımını da inşallah bizler üstleneceğiz. Ve kısa sürede de inşallah bu yolu bölgemize kazandıracağız. Şimdi biz 2,5 yıllık bir yönetimiz. Böylesine büyük bir proje kazandık. Az önce programın başında önceki dönemden yarım kalan ve bizim tamamladığımız proje vardı. Ridvan Ahmet döneminde işte Kozlukebir yolunun asfaltlanması ve Domruköy, Basırlıköy'ün asfaltlanması. Bunlar bölgemize gelince dönemin iktidarı 7-8 yıl yaptı ve tamamlanmasına da biz sağladık. Seçim dönemi geldiği için, seçimi kaybettikleri için tamamlayamadılar. Yani bu eleştiriler olurken herkes biraz elini vicdanına koysun. Önceden bir 9 yıllık iktidar vardı. Bizim şu anda 2,5 yıllık iktidarımız var. Ve aynı projeleri biz, bir iktidar 7-8 senede bölgemize kazandırmış. Biz ise 2,5 senede kazandırmışız. Bu şekilde değerlendirilmesinde daha büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bizim yavru muhalefetimizdeki arkadaşlar, Tarkan arkadaşımız da, o da biraz herhalde bu ilk aşamada projelerin, programın açıklanmasından sonra bölgemize bu denli bir projenin kazandırılmamasından sonra biraz sevindi. Acele etti o da açıklama yapmaya. Ama biz dün de ona gereken cevabı verdik. Domruköy'ün set yolunun yıllardır Domruköy halkının artık talebi değil de bir rüyası olmuştu, bir isteği olmuştu. Ne zaman ben Domruköy'e gittiğimde, bakın komşular, arkadaşlar biz bu yolu size yapacağız dediğimde insanlar bana inanmadı. Zaten ben Domruköy'de ilk turda 50 oy almışım. Seni herdem dediler bana 50 oy almışsın, hayatta bu yolu yapmazsın ve yapamazsın. Çünkü her gelen giden belediye başkanı adayı dahi, belediye başkanlarını bırakın adayları dahi bu yolun asfaltlanacağına dair söz verdiler. Bizim Tarkan arkadaş 9 yıl eyalet yönetiminde yer aldı. Eyalet başkan yardımcılıkları yaptı. Bu yolun asfaltlanması için önemli bir girişimde bulunmadı, bir mücadele vermedi. Ama bizler 1,5-2 yıllık sürede hızlı bir şekilde, hiç de ayrımı yapmadan, az oy almışız, çok oy almışız bakmadan bu yolu projesini yaptık ve asfaltladık. Ödeneğini de nasıl bu yol için Tarım Bakanlığı'ndan 1 milyon euroyu kazanmışsak, oradaki ödeneğini de eyalet yönetiminden aldık. Buradan eyalet yönetimine de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü birçok konuda bizlere yardımcı oluyorlar. Birçok konuda ödenek sağladılar. Bu Domruköy yolunda da biz projeyi hazırladık, ihalesini biz yaptık, ödeneğini de eyalet yönetiminden çıkarttık. Atıyorum bir bakanlıktan veya bir Avrupa Birliği programından da çıkartabilirdik. Çünkü orada da başka tartışmalar oldu. Yok eyalet mi yaptı, belediye mi yaptı yolu diye. Hayır, bu yolu belediye yaptı tamamen ödeneğini. Başka bir yerden çıkarttı. Yani başka bir yerden de çıkabilirdi. Bir Tarım Bakanlığından da çıkabilirdi. Başka bir programdan da çıkabilirdi. Sonuç olarak bunlar kalıcı hizmetler. Bölgemiz adına önemli hizmetler. Ve Domruköy'ün de bir hayali gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla biz polemiklere girmeden zaten bu işte bitirip toparlayayım evet, Halit abi. Evet. Bu ihraç konuları, istifa konuları, ben bir daha bu konularla ilgili ne açıklama yaparım, ne bir demeçli veririm. Bizler halka hizmet etmek için seçildik. İnsanlarla didişmek için değil. Eğer bizden farklı düşünenler varsa veya farklı sebeplerden dolayı yanımızda bulunmuşlarsa, bakın bunun altını çiziyorum, farklı sebeplerden dolayı yanımızda bulunmuşlarsa biz bu insanlarla birlikte yol yürüyemeyiz. Biri gider, biri gelir. Bu iş böyledir. Bizim bazı ilkelerimiz var, kırmızı çizgilerimiz var. Bunların kesinlikle dışına çıkmak durumunda değiliz. Bunları kabul eden bizim ne olur? Kabul etmeyen de yolunu ayırır.
1: Evet, şimdi bu şekilde. Burada programın da sonlarına geldik ama bir iki tane sorum benim var. Mesela belediye başkanı sizi insanlarla görüşmemekle suçluyorlar. Yani ne kadar kolay buluyor seçmeniniz sizi?
0: Yani şimdi Halit abi,
1: öyle bir soru var burada.
0: Kim ne zaman isterse beni 7/24 bulabilir. Önce telefondan başlayalım. Telefonu kaldırmadığım insan yok. Kaldıramadıysam geriye dönüş yapmadığım insan yok. Mesajla da cevap vermediğim insan yok. Belediyenin kapısı 7/24 açık. Ondan sonra ben hani alışılagelmiş bir siyasetçi değilim. Zaten kendimi de siyasetçi olarak görmüyorum. Biz yerel yöneticileriz. Saat 4'te 5'te işimiz belediyeden bittikten sonra ben biliyorsunuz eczacıyım. Kendi eczaneme geçiyorum. Orada çalışmaya devam ediyorum. Halka orada hizmet ediyorum. Ve inanın bizim eczane, bilenler bilir bunu, seçim bürosu gibi çalışıyor. Hatta eczanenin yanında da bir küçük ofisimiz var. Özel konular için gelen vatandaşlarımızı o tarafa alıyoruz ve herkesle görüşüyoruz. Yani beni arayıp da ulaşamama gibi bir sorun bugüne kadar hiç olmadı evet. Ve olacak da
1: şimdi görünmüyor. Burada yani mümkün değil tümünü okumam, şeyler çok soru var. Mesela Mehmet Küçük mesaj soru diyorum. Mehmet Küçük kolay gelsin Halit abi demiş. Ondan sonra Saadettin'i zaten anlattık. Fikret Salih kolay gelsin Halit abi diyor. Ridvan Kurcalı selamlar, iyi yayınlar. Sayın Başkan'a Kurcalı Köyü'nden selamlar. Dünkü projeden ötürü kendisi ve emeği geçenleri tebrik ederim. Kurcalı Köyü'nde devam eden projelerin en kısa sürede tamamlanmasını temenni ederim demiş. Şimdi Halit abi bir sorar mısınız, neden konuşuldu, köye nereden ilan edildi? Ha, Erkan Çavuş Ali. Bir de bundan önceki aramızdaki konuşmaları hatırlıyorum. Pasta büyük, çikolata kırıntılarını versek ona ağzı kapanır benim. Dedim o mu dedi. Daha neler neler bunlar sonra isterim. Sormak isterim diyor. Sormayı isterim. Öyle boş laf yapmak da olmuyor. Bu işler en yakın zamanda görüşeceğiz. Teşekkür demiş.
0: O arkadaşa buradan selamlar. Kahvehane muhabbetini bıraksın. Kahvehane masa muhabbetlerini bıraksın. 30 ay sonunda istifa edeceğine dair söz verdi mi, vermedi mi? Onu açıklasın. Gelin kahvelerin önüne gidelim birlikte Halit abi bu evet. Akşam. 30 ayın sonunda eğer ben söz vermedim bırakacağıma dair derse, bunu iddia ederse, ben yarın sabah belediye başkanlığını bırakacağım.
1: Evet.
0: Bizim için söz çok önemli. Ağzınızdan bir defa çıktıktan sonra artık onu acı tatlı yutmak durumundasınız. Bu konuda burada kapanmıştır.
1: Evet. Hasan Şerif, kolay gelsin. Arıcılar için de bir çalışma var mı? Sirkeli Belediyesi'nde ait bal festivali yapılabilir mi demiş. Ahmet Fevzi, Sayın Başkan çürük elma kendini belli ediyor. Al görevden şu çürük elmaları, öküz altında buzağı arayanları sil gitsin. Sayın Başkanımızın hizmetlerinden memnunuz demiş. Basırlıköy muhtar ihraç edilince hangi partinin muhtarı olacak? Sayın Başkan bunu da söyleyebilir mi demiş Alper Ali.
0: Alper arkadaşa selamlar. Azıcık sabretsin. Çok sabırsız davranıyor. Hepsini görecek. Hiç merak etme, evet, dostum. Yakın zamanda yeni muhtarı da açıklayacağız Basırlıköy'de.
1: Onu yıllar geçtikçe halk anlar. Sor bakalım 35 yıllık arkadaşlarından hangisi yanında demiş Mehmet Mustafa. Ahmet Feyzi, onu okuduk mu? Diyoruz düşme Sayın Başkan dayı verme. Ahmet Feyzi, Sayın Başkan muhatap alma, gönder yaratıp manipüle ediyor, tuzağa düşme. Sayın Başkan cevap dahi verme demiş. Erdoğan o selam vermiş sadece. İlhan Arif yandayız başkan demiş. Selahattin Suka, kolay gelsin Halit Bey, Bursa'dan çok selam. Sevgiler Selahattin Sebahattin'cim, biz de selam ediyoruz. Seni çok iyi biliyor ve bilecek daha neler var neler demiş Erkan Çavuş Ali. Yaşayıp göreceğiz. Bu ikinci mesaj. Ergin Kurcalı, hayırlı yayınlar demiş Mehmet Mustafa. Gözlerini kapamadan yalan söylemek herkese mahsus değil demiş Mehmet Mustafa. Engin yine bir iki tane okuduk zaten. Ahmet Davut, başkanım açıklamasından anladığımız kadarıyla kendisi de o zamanlar bayrağımızdan utandı da sildi demiş bir Ahmet Davut. Sebahattin Suka, Sayın Başkan bu yol projesi ne zaman başlıyor demiş. Biraz evvel
0: anlattık ediyoruz zaten.
1: Evet. Taktı yine kahvelere gidelim demeye Mehmet Muhtar söylüyor bunu. İdris Ahmet Hoca, ilanın kafasını bastır mı kuyruğu hep tepişir. Yılanın kafasını bastıran kuyruğu hep tepişir demiş. Uygur Hasan, iyi yayınlar, kolay gelsin. Başkana selamlar diyor. Fitofarm, bizim Bülent. Ziraat mühendisi Bülent Salih, Kozlukepir Belediyesi halkından değilim. Fakat sorum olacak. Rüzgar gülleri izliyoruz. Her yıl katlanarak artıyor. Peki siz hiç çevre araştırması yaptınız mı? Atina Üniversitesi'nin yaptığı araştırma bulut akımlarını bozduğunu açıkladı. Siz başkan olarak belediyenin kazancı mı yoksa bölge çiftçisinin tarlalarının yağmur almasını mı önemli demiş.
0: Bülent abi, Bülent abime bir cevap vereyim isterseniz.
1: Evet.
0: Kendisi tanıdığım, bildiğim, sevip saydığım bir insan. Bülent abi biliyorsun rüzgar türbinleri, rüzgar gülleri sadece Yunanistan'da değil Avrupa'nın tüm ülkelerinde doldu. Ben geçen Avusturya'ya gittim. Artık şeyde değil, Balkanlarda, kırsal kesimde değil, ovalarda da rüzgar türbinleri var. Bu bir, iki, yapılmış olan araştırmalar doğru olabilir. Katılırım da. Ama bilmenizde fayda var. Bizim bölgemize yapılan ve yapılmış olan rüzgar türbinlerinin bu Eolico Park dediğimiz alanlar için izinler maalesef belediyeden geçmiyor. Bunlar bakanlık düzeyinde, hatta başbakanlık düzeyinde izinlerini alıyorlar. Formaliteden burada eyalet meclisinden geçiyor ve BNL'nin şirketler oldukları için gelip yapacaklarını yapıyorlar. O konuda bizim bir yaptırım gücümüz yok maalesef. Bunun da bu şekilde bilinmesinde fayda var.
1: Evet. Peki ne kadar faydaları var belediyeye? En çok para alan belediyesiniz. Bir iki tane de şapça alıyor galiba.
0: Gümrücü ne de alıyor bildiğim kadarıyla. Çünkü onlarda da bu
1: sarı ne olmuş ki? Bunlar gene güneşi aynı yerden görüyorlar. Ondan
0: burada
1: mı?
0: Sarancina yakasından Sarancina, evet. Oradan bir bölgeden alıyorlar galiba. Biz şimdi hafızam beni yanıltmıyorsa geçen yıl için yaklaşık 950 bin euro, yani 1 milyon civarında bir gelir ettik bu rüzgar türbinlerinden.
1: Bu rahatlatıyor mu biraz belediyeyi?
0: Tabi rahatlatıyor, çünkü gördüğünüz gibi az önce oraya asfalt attık diyorum, buraya çimento attık diyorum, biraz elimizi rahatlatıyor ister istemez.
1: Evet. Programın sonuna doğru geliyoruz. Ben yani bunu defalarca dile getirdim. Bu şey ile ilgili, danışmanlarla ilgili. Evvela danışmanlar da kardeşimiz. Onlardan
0: bak biri
1: özür diliyorum.
0: Çevir isterse kamerayı görsün.
1: Evet. Şimdi benim danışmanlarla bir sorunum yok ama siz de bunu kabul edin ki bazı yani istenmeyerek de olsa bazı olumsuz şeyler oldu veyahut da bazıları o olumsuz yöne mi yönlendirdiler konuları. Danışmanlar iyi çalıştığı zaman belediye başkanının yanında bazı hatalardan dönülür düşüncesindeyim ben. Yani başka bir, yani hepsi kardeşimiz ama çünkü danışmanlık yapan var, danışman olarak da yani orada duran da var. Yani bütün problem bu. Yani hakkını veren danışman. Şimdi belki de kardeşimiz onların bölüm bölüm değil mi? Yani biri basından sorumlu, biri şeyden sorumlu. Peki size şimdi ben ismini unuttum.
3: İrfan.
1: İşte bak. Oğlumla da arkadaşı İrfan size yani Radyo City'den gel düşman olmayalım demiştir yani. O veyahut da demediyse onlara benim lafım, yani şey danışman.
0: İhale danışmanlara kalacak sonunda.
1: Sonunda danışmanlara kalacak. Şimdi bugün iyi bir konuşma yaptık. Ben ümit ediyorum ki hiç olmazsa konuşmaya başladık. Yani tabii. Şimdiye kadar hiç konuşamadık
0: da
1: yani.
0: Halit abi istersen bu danışmanlarla ilgili, evet, ben de iki çift söz edeyim. Gerçekten güzel program oluyor.
1: Evet.
0: Keyifli program. Ben bu kadar zamanın da bu kadar hızlı ilerleyeceğini tahmin etmemiştim.
1: Evet, bitti. Çünkü aşağı yukarı 18 dakika.
0: Evet, ben sana sordum ne kadar yani, ne kadar olur diye.
1: Anahtar bizde, şey problem değil yani.
0: Dükkan bizim yani.
1: Dükkan bizim.
0: Bir saat falan sürer dedim. Evet. Ben gerçekten keyif aldım. Burası iyi yani, biz yine geliriz buraya.
1: Evet.
0: Şimdi ben samimi bir insanım. Artık yalan dolan zamanları bitti, geçti. Şimdi bizim 4 tane danışmanımız var. Ödenen danışman, maaşı olanlar. Bir de bir kız arkadaşımız var. Ödenmeyen danışman diyelim. Şimdi bazı gerçekleri söyleyelim. Bu danışmanlar attı tuttu veya atsın tutsun diye gelmedi bizim yanımıza. Biz de yani Azıtlık Belediyesi'de olduğumuz için çok fazla, nasıl anlatsam bunu, çok fazla angarya işlerimiz var. İnanın bu danışmanlar gecelerini gündüzlerini
1: yani atıyorlar. Yani kapıcılıktan daha her, bir sürü işler yapıyorlar.
0: Her işi yapıyorlar bizim için. Her işi yapıyorlar. Gerçekten çok özverili çalışıyorlar. Tamam, onların da bazı hataları olmuş olabilir. Benim de olmuş olabilir. Biz de insanız. Dörtlük değiliz yani. Hatasız kul olmaz diye zaten bir söz var. Ama inanın bu arkadaşlar elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi belki de biz bu şartlardan dolayı biz onları tam danışman olarak kullanamıyoruz. Bildiğiniz üzere bizim yurt dışında yaşayan birçok soydaşımız, vatandaşımız var. Özellikle Türkiye, Almanya, Hollanda. Yani ben bazen demişimdir arkadaşlara da, hani buraya bir büro açsak da sadece yurt dışında yaşayan halkımıza hizmet versek. Çok çeşitli konular var belediyede. Görünen tarafı, görünmeyen tarafı. Dolayısıyla bu konularla da çok ilgileniyor bu arkadaşlarımız. Sizin de bazen bir başka danışmanımızla ilgili benim akrabam olduğundan dolayı olan bazı eleştirileriniz
1: yok,
0: var.
1: Yok, öyle bir şey yok. Akraba, ben genelde akraba diyorum.
0: Evet, akraba olan da bir tanesi gerçekten
1: var. Var bir tanesi.
0: Bir tane var, tamam.
1: Ama ondan bir problemim yok yani.
0: Anladım.
1: Şimdi lan geliş, hani ben bazen bir kelime konuşuyorum, hiçbir şey konuşmuyor, evet, o kelimenin üzerinde
0: olmadığını gidiyor. Olmadığını da biliyorum zaten. Evet. Ama şimdi mesela... Aydın abi, Aydın Başoğlu, evet, benim eşimin öz dayısı.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir durum. Onun konumu biraz daha farklı diğer arkadaşlarla. Çünkü Aydın abi kendi mesleğinde de başarılı olmuş bir inşaat mühendisi.
1: Evet.
0: İnşaat mühendisleri belediyelerde hazırlanan projelere imza atabiliyorlar. Daha güzel söyleyelim. Danışman olan inşaat mühendisleri belediyede hazırlanan projelere imza atabiliyorlar. Proje geliştirebiliyorlar. Aydın abi de liyakattan dolayı orada. Liyakattan dolayı orada. Hak ettiği için orada. Bu bir. İki, mesela bu 1 milyon euroluk kazanmış olduğumuz proje var. İnanın burada onun emeği de var. Bizim fen işlerinde, yani teknik ekibimizin içerisinde çalışan azınlık mensubu arkadaşlarımız da var. İşte Aydın abi danışman olarak bu projeye destek verdi. Nihat arkadaşımız var topografos olarak. Kenan arkadaşımız var. Onlar da hepimiz bir ekip olarak çalıştık da bu projeyi geliştirip bu 1 milyon euroluk ödeneği bölgemize kazandırdık. Dolayısıyla ben buradan bu projeye katkı sağlayan, destek veren, çalışan, geliştiren tüm arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum.
1: Evet. Şimdi bir iki tane mesaj var da onları da bir Hoca Mustafa sizlere kolay gelsin, bizden çok herkese selamlar demiş.
0: Ha, Mustafa abime buradan çok selamlar, evet. Ama kötü bir haber vereyim, Fenerbahçe'den yine bu yıl pek bir şey beklemesin. Onu da bilsin.
1: Ah bak, kötü haber de var.
0: Bu işler İsmail Mustafa Kartal'la olacak işler değil. Bunu evet. Da Mustafa abi.
1: Evet. Fitofarm. O zaman bu gelen bütçenin sulama sistemlerine aktarılması daha mantıklı olacaktır. Sevgiler, saygılar, hayırlı yayınlar.
0: Oraya da gelen bütçeden kullanıyoruz Bülent abi. Kullanıyoruz zaten, bir bölümü oraya gidiyor. Doğru.
1: Evet. Sevim Hasan. Şimdi bak Sevim Hasan, Halit abi selamlar, ben Hüseyin Canbaz. Demek ki takma isimden çıkıyorsun, ah uyanık. Başkana ulaşamıyoruz diyenler mazeret arıyorlar. Başkana ulaşmak gayet basit, kapıyı tıklaması yeterli, saygılar demiş. Ergin Kurcalı, başkanım Çökmen arkadaşın mekanına gittiğinde orada olmak isterim, selamlar demişler.
0: Şey demek istiyor Gökmen, bizim dolapçılar meclis üyemiz. Evet. Ailesi var. O onun arkadaşı, onu demek istiyor orada.
1: Evet. Şimdi geçen yıl bayağı yaygara koptu, köylerde susuz kaldı diye. Karacaltuğ gibi bir köy. Fazla mı yaygara koptu? Gerçekten susuz muydu bu adamlar?
0: Şimdi şöyle Halit abi, en azından bu yıl susuzluk problemlerimiz büyük ölçüde çözüldü ve yok.
1: Payamlar ne oldu?
0: Çözüldü. Artık sorun yok payamlarda. Orasını da geliştirdik.
1: Saadet'in çözdüğü.
0: Herkesin emeği vardır. Herkesin emeği vardır. Herkese saygı duyuyoruz. Saadettin abim de emeği vardır. Benim de vardır. Muhtarın da vardır.
1: Ama o köyden olduğuna ben...
0: Doğrudur. Şimdi biz kimseyi ayırmıyoruz. Evet. Şimdi geçen yıl biz görevde olduğumuz ikinci yıldı. Ve gerçekten çok aşırı kuraklık vardı son 1-2 yıldır. Görüyorsunuz.
1: Evet, 3 yıldan beri.
0: Hiç hakikaten yağış yoktu yani. Çok fazla kurak oldu. Yağış gelmediği gibi yeraltı suları da çekildi ister istemez. Mesela X köyde diyelim 40 metrede aldığımız su 60-70 metrelere kadar derine gitti. Bizim sondajlarımız zorlanmaya başladı. Mesela Karacalköy'den bahsettik. Karacalköy Balahor Köyü ile birlikte aynı su deposundan su alıyor. Ve Karacalköy'de içme suyu hattı çok büyük. Hem eski içme suyu hattı var, hem yenilenmiş olan içme suyu hattı var, ama değişik yerlere, değişik mahallelere bu iki tane hattan su gidiyor mesela. Yani boruları çok büyük.
1: Evet.
0: Artı Karacalıköy nüfus olarak çok fazla düştü son yıllarda. Eski yıllarda en çok nüfusa sahip olan köydü bizim belediyemizde. Ama yaz aylarında dışarıda Almanya'da, Türkiye'de yaşayanlar geldiği için bir nüfus artışı oluyor.
1: Evet.
0: Artı bir de bu geçmiş yıllardan ileri gelen bir sorun. İçme suyundan yapılan sulamalar. Bunlar hepsi eklenince ister istemez bazı su sıkıntıları yaşandı. Ve az önce de vermiş olduğum örnekten örneğin aynısı burada Karacalıköy sondajında da düşünün. Karacaoğlan ovada olmasına rağmen sondajın birinde az su gelmeye başladı. Sıkıntı oluştu. Bizler de bu yıl her ne kadar susuzluk yaşanmamış olsa da teknik programımıza hani bütçeye diyelim herkesin anlayacağı şekilde Karacalıköy ve Balakor köylerimiz için yeni sondaj yapma kararı aldık ve bütçeye de bunun parasını ayırdık. İnşallah yılbaşına kadar Karacaoğlan ve Balakor'a yeni bir içme suyu sondajı da kazandırmış olacağız. Çünkü dediğim gibi her ne kadar bu yıl yağış da almış olsak yeraltı sularımız maalesef son yıllara oranla bayağı bir çekildi. Biz de bunları, bu sondajları yenilemek için ve yeni sondajlar yapmak için elimizden gelen çalışmaları devamlı sürdürüyoruz.
1: Evet, şimdi bir Hollanda numarasıyla Oktay diye bir kardeşimiz yazmış. Selam Erdin abime, sor bakalım Hollanda'dan gelen elektrikli sandalyelerden halk memnun mu demiş.
0: Arkadaşa selam gönderelim buradan. İsim neydi?
1: Oktay.
0: Oktay, orada bir derdiğimiz üzerinden halkımızda ihtiyacı olan elektrikli ihtiyaç sahiplerine bazı elektrikli arabalar mı diyelim, motorlar diyelim, işte sandalyeler dağıtıldı. Bir dernek yöneticisi arkadaşımız aracı oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Ve biz bu işe pek müdahil olmadık. Sadece bu derneği muhtarlarla iletişime geçirdik. Çünkü her köydeki hastayı, yaşlıyı, yatalığı en güzel
1: yani
0: muhtarlar biliyor.
1: Hedef olarak siz şey yaptınız.
0: Biz evet. Sadece koordine ettik. Muhtarların vermiş olduğu listeye göre de bu tekerlekli araçlar dağıtıldı. Ve ben birçok köyümüzde hala bu araçların kullanıldığını görüyorum yani ihtiyaç sahipleri tarafından. Halkımızın memnun olduğuna inanıyorum dolayısıyla.
1: Halil Şakir demiş, ben yakın zamanda oraya geleceğim. Bekliyoruz sevgili kardeşim. Mustafa Hüseyin, çünkü Eşekdere'nin su problemi çözüldü demiş.
0: Ha, ona
1: 11 bir, kilometreden
0: ona
1: su
0: getirdim. Ona bir değinelim.
1: Evet.
0: Eşekdere hali hazırda okulu açık olan bir köyümüz. Yani nüfusunu muhafaza eden bir Balkan köyümüz diyebiliriz. Ve yıllardan beri bu köyde bir susuzluk problemi vardı Halit abi. Bizler bunlar gerçi geçmiş yönetimin de burada çabaları oldu. Onları da yabana atmayalım. Bir sondaj çalışması olmuştu Ridvan Ahmet dönemindeki yönetimin. Ama bildiğim kadarıyla çıkan su ya yetersizdi veya ağır metaller olduğu için halka verilemedi bu su. Ve kırsal bölgelerde siz de bilirsiniz kaynak sularıyla halk idare oluyor.
1: Evet.
0: Depolara geliyor, ondan sonra klorlanıyor ve halkın kullanımına sunuluyor. Burada biz yeni bir proje geliştirdik. Bir çalışma yaptık bu şeklere için. Yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bir kaynak suyu bulduk. Çok büyük bir kaynak. Bir de şimdi yağışlar oldu. Daha da bu su arttı. İlk önce biz bu suyu analize gönderdik. Acaba kullanılabilir mi, kullanılamaz mı diye. Su gayet temiz çıktı. Ne ağır metal var, arsenik oranı gayet düşük. Ve ondan sonra bir proje hazırladık. Ama biraz külfetli olduğu için yine bizim
1: 11 kilometrede.
0: Evet, 11 kilometrede olduğu için yine eyaletin kapısını çaldık ve ne yaptık? Onlardan bu suyu köye getirmemiz için gerekli boruların maliyetinin karşılanmasını talep ettik. Biraz sıkıntılı oldu, biraz baskı yaptık gerçi biz de arkadaşlar, ama onlardan da Allah razı olsun bizim bu talebimizi geri çevirmediler. Bizler de iş makinalarımızla, işçilerimizle bu yolu, yani 11 kilometrelik yolu hazırladık ve boruları gömdük. Şimdi de Uşakdere belki yıllardan sonra ilk defa su problemi yaşamıyor. Mesela bu sorun külliyen çözüldü.
1: Evet.
0: Artık bundan sonra da bu kaynağın kurumadığı takdirde, ki kurumayacak gibi görünüyor, artık Uşakdere köyümüz susuzluk problemiyle karşılaşmayacak bundan sonra.
1: Evet. İbrahim Ali, Kalenderköy Pomonası ne zaman olacak? Bir sözün var, unutma
0: var,
1: demiş.
0: Doğru. Doğru sözün var.
1: Ya, aynen. Bulmuyor başkanım.
0: Aynen. Hayır arkadaş.
1: İyi tavuk da istemiyorlar. Biri yazar. Biraz sonra.
0: Hatta birinden bahse girdik, bir tarih belirlemiştik. Ben bahsi kaybettim. Çünkü o verdiğimiz tarihe kadar bu çalışmayı yapamadık. Ama bu çok kısa süre içerisinde, yani yaz ayları çıkmadan onun çalışmasını da yapacağız.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz bilgiler için. Yani inşallah ilerleyen günlerde daha şimdi bayağı bir yoğun, artısından eksisinden oldu program bugün. Yani çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yani bu bizim bölgemiz için zaten tüm herkes, bütün başkanlarımız çalışması. Zekeriya Öztürk, Halit abi bugün program süper, ağzınıza sağlık. Benim kuzenim, biz Bulgaristan Atalan'dan Kara Ömerler aşiretindeniz.
0: Bir bölümümüzde Atalan mı?
1: Atalan'dan. Evet.
0: At mı, ak mı?
1: At. Atalan. Atalan. Konçe. Kuzenim şeyde İstanbul'da bazen toplaşıyoruz. O yazıyor. Gerçekten yani dışarıdan bizi dinleyenler beğendikleri zaman, o zaman mutlu oluyoruz. Yani biz kendimiz kendimizi beğeneriz. Yani öyle şey. Şimdi artlarıyla eksileriyle güzel bir program yaptık bugün. Tabii hep hoşuna giden sorular sorulmadı ama cevap verdiniz. Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi Halit abi programı kapatırken...
1: Alo.
0: Ben sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bizlere bu imkanı sağladığınız için. Belki toplum arasında bizim aramızın açık olduğunu sananlar var ama hiçbir zaman böyle bir şey olmadı.
1: Yok öyle.
0: Bir iletişimsizlik olmuş olabilir. Bir iletişimsizlik olmuş olabilir.
1: Bak şimdi.
0: Ama evet. Bir tamamlayayım. Bundan sonra ben ne zaman davet ederseniz buraya gelip programlara katılmaya hazırım. Ve görüyorsunuz. Samimiyetle,
1: bu iyi bir ilerleme.
0: Samimiyetle her sorulan soruya cevap verdim. Her sorulan, anladığım kadarıyla da sorulan sorulardan, yazılan yorumlardan, toplumumuzda, bölgemizde yapılan hizmetlerden memnun. O anlaşılıyor. Tabii ki biz dört dörtlük değiliz. Kusursuz değiliz. Her gün kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Az önce de belirttiğim gibi yarım kalmış, önceki dönemden olan projeleri de tamamlamaya çalışıyoruz. Biz de burada kalıcı değiliz. Hancı değiliz yani, yolcuyuz. Bizden sonra gelecek olanlar da var. Dolayısıyla devlette, biz de devletin bir kurumunu yönettiğimiz için devlette devamlılık esastır. Biz de bir yere kadar getireceğiz. Bizden sonra bazı arkadaşlarımız gelecek, görevi devralacak. Bizler de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Dediğim gibi küçücük bir toplumuz. Yani eleştiriler konusunda biraz daha böyle biraz sabırlı olalım, biraz daha dengeli eleştirilerde, yapıcı eleştirilerde bulunalım. Çünkü toplum çok küçük, birbirimizi görüyoruz, birbirimizi kırmak istemiyoruz yani. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek daha başarılı olacağımıza inanıyorum ben her zaman.
1: Evet.
0: Her zaman. Şimdi güzel sorular geldi, zor sorular geldi, ben hepsine cevap verdim. Bu ihraç konusu, istifa konusu hepsi cinde anlattım. Bundan sonra da bu konulara bir daha girmek istemiyorum. Almış olan bazı kararlar var. Bu şekilde biz de yolumuza devam edeceğiz.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ettim. Herkese buradan tekrardan saygı ve selamlarımı iletiyorum. İşleri başında olanlara da kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın. Tekrar başka bir Radyo City programında, Artı X programında görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, artıları eksileriyle geldik bir programın daha sonuna. Öyle yaptınız, böyle yaptınız. Bu yıl ben izin almaktan da vazgeçtim. Yani koca yaz buralardayız. Zaten haftada bir gün programımız. Ondan böyle idare edeceğiz. Bugün çok yoğun bir dinlemedi. Ben rekor kırdık zannediyorum. Buradan 300-350'yi bile geçti.
0: Bizi seven çok.
1: İşte bir düşünün ki bizi seven çok. Yerden de dinleniyor.
0: Halk her zaman bizimle.
1: Evet, bu gerçekten önemli. Ondan da çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. İsteyen tabii Facebook'ta Radyo City'nin sitesinden dinleyebilir ama Orada onu kayıt eden etsin. Çünkü bunu bilmiyorum, bir türlü bulamadık bu teknolojinin şeyini. 2-3 hafta sonra siliyorlar onları. Bir sürü kişi de videosunu arıyor. Onları belki de yani oradan kaydedip bir yerde saklamamız gerekiyor bu programları. Ondan oradan da dinleyebilirsiniz. Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo sizde kalın efendim.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: 22 Temmuz'dan herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Bugün Dünya Beyin Günü'ymüş. Dünya Beyin Günü'nüz kutlu olsun. Keşke resmi tatil olsaydı. Dünya Beyin Günü dolayısıyla resmi tatil. 9 güne de uzatıldı. Beyinlerimizi dinlendirmek amaçlı. Yani anca sıfırlarız çünkü beyinlerimizi şu son yaşananlardan sonra. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Çekirgeler çok konuşuldu arkadaşlar son zamanlarda biliyorsunuz. Ve bir uzman bu çekirgelerle ilgili bir şey söylemiş. Çok iğrenç gerçekten, yani ben de hiç haz etmem çekirgelerden. Evlere girmişler falan, çekirge görmekten gına geldi vallahi billahi ya. İstanbul Üniversitesi'nden bir uzman doktor Ergün Bacak, çekirgelerin iri yapısı, uzun antenleri ve güçlü bacakları nedeniyle insanların dikkatini çektiğini söylemiş. Bu tür istila yapan bir çekirge değil demiş. Bu tür herkesin evine belki bir ya da iki birey giriyor demiş. Orada yanlış bir şey var ya. Herkesin evine bir ya da iki birey giriyor demiş. Birey. Çekirge bireyi. Bu nasıl bilinebilir? Herkesin evine bir ya da iki çekirge bireyi girebiliyor demiş. Evlerimizi kontrol edelim arkadaşlar. Bir ya da iki çekirge olabilir. Hay Allah'ım. Çok uzun yıllar önce şöyle bir bizim kendi aile içi geçmiş hikayelerle ilgili bir efsane, yani böyle. Dedem yapmış bunu. Dedem arkadaşlar tarlada böyle çalışırken ayran içiyor. O çok severmiş. Ben de hatırlar gibiyim böyle hayal meyal. Ayranın içine ekmek doğrayıp yeme şeyi. Adam tarlada böyle ayran içerken içine çekirge girmiş. Tasın içine çekirge girmiş arkadaşlar bir şekilde. Ve adam da böyle umursamadan o ayranı yemeye devam etmiş. Ekmek doğrayarak yiyor ya. Yani çekirgeli ve ekmekli ayran düşünün. Yani ben inanmıyorum buna. Bence şöyle olmuştur. En kötü. İçine çekirge düştü. Çıkarıp kaşıkla falan böyle, hani ya şimdi tarladayız, başka nerede bulacağız yemek? Çekirge girmiş, çıkar içinden, yemeye devam et şeklinde belki olmuştur yani. Hani normalde bu da iğrenç de. Yediğini asla düşünmüyorum. Bilmiyorum. Düşünmek istemiyorum diyeyim daha doğrusu. Abi çok iğrenç görüyor. O nasıl çıtır çıtır. Ay, tamam. Doğu illerimizde bazen böyle et yiyen çekirge diye videolar çıkıyor son zamanlarda. Ve şöyle fotoğraflar ve videolar görüyorum. Adamlar o dev çekirgeyi abi elinin üstüne koymuş, avcunun üstüne koymuş falan. Böyle poz veriyor, çekirgeye bakıyor, inceliyor falan. Abi ya nasıl iğrenmezsin ya? İğrenmek değil sadece, nasıl korkmazsın? Bak uzman da demiş dokunmayınız falan diye. Bak şöyle fotoğraf gördüm. Elinin üzerinde dev çekirge, et yiyen çekirge. Diğer fotoğrafta da el kanamış. Belli ki ısırmış. Yani neden bunu yaparsın ki abi? İddiaya falan mı girdin? Niye yani? Çıplak elle tutmayın demiş işte. Kendini savunmak amacıyla ısırabilir vesaire. Nasıl korkmazsın yani?
1: Tuncay Saran Show. Elimi de kolumu da bağla.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: İnternette bir yerde bir röportaj buldum. Bu hayatta asla yapmam dediğiniz şey nedir diye.
1: Vatanıma ihanet etmem. Asla ve asla. Canımı alırlar. Bunu asla yapmam.
0: Helal olsun.
2: Bir kızı yalvarmak. Ayaklarına kapatmak. Ne? Bir kızı yalvarmak. Ayaklarına kapatmak.
1: Bunu asla yapmam.
2: Bir kızı yalvarmak. Ayaklarına kapatmak.
0: Allah Allah, neden anlamıyorum ben ya? Bir kız ayarlı olmak gibi bir şey duyuyorum ben. Bir dakika.
2: Ayaklarına kapatmak.
3: Her şeyi yapabilirim.
2: Bir kız ayarlı olmak.
0: Bir kız ayarlı olmak.
2: Ayaklarına kapatmak.
0: Ayaklarına bakmak. Ne diyorsun abicim?
2: Bir kız ayarlı olmak.
0: Bir kız ayarlı olmak.
2: Bir kız ayarlı olmak. Ayaklarına kapatmak. Bir kız ayarlı olmak. Ayaklarına kapatmak.
0: Ne diyor ya? Allah'ım, çıldıracağım. Şu anda birçok kişi anlıyordur ne dediğini ve bana uyuz oluyordur. Abi nasıl anlamazsın ya diyor. Anlamıyorum ya. Bir kere daha dinleyeceğim.
2: Bir kız ayarlı olmak. Ayaklarına kapatmak.
0: Nece konuşuyor bu? Sadece mak mekleri anlıyorum. Bir daha anlamak. Bak. Tekrar.
2: Bir kız ayarlı olmak. Ayaklarına kapatmak.
0: Bir kız ayarlı olmak. Ayaklarına kapatmak. Ayaklarını kapatmak mı diyor? Neyse geçelim. Ben bunu anlayamayacağım. Pes ettim.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,79. Βιολέτα παγωτό βανίλια 2 λίτρα μόνο με 2,39. Ζάχαρη 1 κιλό μόνο με 59 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Beslediğimiz evcil hayvanlardan birisi dinozor diyormuşum. Köpek. Biz ortaokuldayken, Sirt'teyken küçük bir köpeğimiz vardı, Şanslı. Mahalledeki küçük çocuklar Şanslı'yı şu şekilde seviyordu. Sanşlı, sanşlı, sanşlı, sanşlı, sanşlı. Evet, Şanslı diyemiyorlardı. Sanşlı diyebiliyorlardı ve onu da arka arkaya getirince böyle bir şey oluyordu. Sanşlı, sanşlı, sanş. Bir kuşumuz olmuştu yıllar önce. Belki de iki kuşumuz bile olabilir. Tam hatırlamıyorum. O kadar yaşlıyım. Ondan sonra küçük bir kaplumbağamız oldu hakikaten. Kardeşim merak sarmıştı galiba kaplumbağaya. Kaplumbağaya merak sarmak. Küçük böyle cam bir fanus içinde yaşıyordu o. Ya bakılmak için çok ilginç bir hayvan değil mi kaplumbağa? Çok küçük bir kaplumbağaydı böyle. Ondan sonra benim askerde olduğum dönemlerdi bu arada onlar. Ben pek görmedim yani. Çok hatırlamıyorum. Galiba hayvan kör olmuş ondan sonra. Böyle bir şey duymuştum. Sonra ne oldu bilmiyorum. Kendiliğinden mi öldü bilmiyorum. Belki de kendiliğinden ölmüştür. İlk önce kör oldu. Sonradan öldü galiba bilmiyorum. Mekanı cennet olsun. Evet, neredeyse 20 yıl önce bakmış olduğumuz ve ölmüş olan kaplumbağayı buradan rahmet ve saygıyla anıyoruz. Başka ne evcil hayvanımız olmuştu? Balık, tabii ki balık. Evet, çinekop bakıyorduk bir ara diyormuşum. Düşünsene, akvaryumda çinekop bakıyorsun. Mezgit falan. Yemek olarak da Japon balığı yiyorsun. Hayatım, bu akşam yemekte ne var? Japon balığı. Böyle büyük çene bir akvaryum vardı. Bir çocuk için güzel şeyler bunlar. Arkadaşlar, evcil hayvanınız olsun. Abiler, ablalar. İlla kaplumbağanız olması gerekmiyor. Köpeğiniz olsun, kediniz olsun, kuşunuz olmadı, balığınız olsun. Olsun yani, hepsinden bir yerde olsun. Düşsene, hepsinden alıyorsun. Kaplumbağa var, kuş var, balık var, köpek var, kedi var. Hepsi bir arada. Minimal bir hayvanat bahçesi. Bir çocuk için güzel bir şey, güzel bir heyecan. Böyle akvaryum, dediğim gibi büyükçe bir akvaryumdu. O akvaryumu babamla beraber süslememiz. Mesela küçük bir sandık vardı böyle kırmızı. Altından küçük bir borucuktan hava kabarcıkları çıkıyordu. Ve o küçük sevimli kırmızı sandığın kapağı, abi hazine sandığı gibiydi bu arada. Kendiliğinden böyle o hava kabarcıkları sayesinde açılıp kapanıyordu arada bir. Açılınca baloncuklar yukarı doğru çıkıyordu filan. Güzel bir şeydi yani. Babam arada bir küçük şeffaf poşetlerle yeni balıklar getirirdi akvaryuma. Heyecanla bakardık nasıl balıklarmış diye, rengarenk küçük sevimli balıklar. Akvaryum balıklarını daha çok bilirim yani. Beta balığı vardı mesela, çok güzel bir balıktı. Çöpçü balığı vardı. Melek balığı vardı, çok nadide hoş bir balıktı gerçekten. O koca turuncu Japon balıkları eşkıya gibiydi, melek balığına saldırıyorlardı. Hakikaten acayip etkileniyordum ya, çok travmatik bir şeydi benim için o zamanlar. Bir gün evde yokken bir tanesi intihar etmişti ya, bak şimdi geldi aklıma. Bir gün eve bir geldik, yerde bir balık var. Akvaryumun içinden fırlamış nasıl olduysa. Artık canına tak ettiyse demek Japon balıklarının saldırıları. İntihar etmişti yazık. Evin yakınlarına bir yere gömdüğümüzü hatırlıyorum o çocuk ruhumuzla. Üzülmüştük yani. Güzeldi ama akvaryum balıkları da. Güzel bir şeydi.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: 19 Mayıs 2022 yılının haberi Kadir.
1: Zaman makinesi.
2: Eskiden otobüs yolculuklarında çok tırsardım. Böyle İzmir'e gidip gelirken özellikle o uçurum kenarlarından giderken otobüs inanılmaz bir gerilim yaşardım ben. Ayağımla sol tarafa doğru basardım stresten. Böyle otobüsün ağırlığını diğer tarafa vermeye çalışırdım uçuruma yuvarlanmasın diye. Oralardan geçerken acayip geriliyordum abi ve aklımdan geçen şeylerden bir tanesi de şu oluyordu. Anlıyordum şimdi mesela adam intihar etmek istese bir psikopata denk gelmiş olsak direksiyonu kırsa uçuruma yeter lan diye böyle. Ya böyle birine denk gelsek bizi de beraberinde götürse. Böyle bir şey olabilir mi acaba diye kendi kendime düşünmüşlüğüm vardır yani. Trafikte böyle bir şey olmuş mudur dünyada bilmiyorum ama... Havacılık sektöründe böyle bir olay var arkadaşlar. Bir uçağı pilot yolcularla beraber düşürüyor. Uçak kaza raporunda izlemiştim. Şimdi buna benzer bir durum daha olmuş gibi görünüyormuş. Bundan kısa bir süre önce bir uçak kazası olmuştu. Çin'de bir yolcu uçağa düşmüştü. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Ve bir rapor hazırlanmış. Raporun özeti şu. Büyük ihtimalle uçak kasıtlı düşürülmüş. Öyle görünüyor yani. Teknik aksamda bir sorun yok gibi görünüyor. Şeklinde bir rapor hazırlanmış. Bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir? Arkadaşlar... Düşsene intihar etmeye karar veriyorsun, ölmeye karar veriyorsun, o kafadasın, uçağa düşürüyorsun, onca çoluk çocuk bir sürü insanla beraber abi ya. Bir insan nasıl böyle bir şey yapabilir abi? Nasıl bu kadar kötü olabilir bir insan? Ne suçu ne günahı var o insanların değil mi? Çok ilginç ve çarpıcı bir olay gerçekten, çok üzücü.
3: Tuncay Saran Show.
1: Zaman Makinesi.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevdin? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
6: Çok eskiden çalıştığımız yerde iş çıkışı arabayla kendimizi eve bırakırdık. İçlerinden konuşmadığım bir kız vardım. Şimdi konuşmuyorum kızla. Herkesi eve bırakacağım, tamam mı? Yoldayım, gidiyorum. İkide bir de dikiz aynasında onun gözlerini görüyordum. Böyle bir bakışlarımız çarpışıyordu. Tam arkada, ortada bir yerde oturuyordu. İkide bir de göz göze geliyorduk, sinir oluyordu. Neyse, bir gün böyle gır gır şamata herkesi bıraktım, eve doğru gidiyorum. Işıklardan geçtim, alt geçitten geçtim, şuradan buradan bir sürü yerden geçtim. Eve yaklaştım, gelmek üzereyim artık eve. Birden şöyle bir ses geldi: ben burada inebilir miyim? Kadın inmemiş ya arabadan. Şok oldum yani. Yani şöyle bir şey vardır ya, mesela arabadasın ya da bir yerde yalnızsın, kendi kendine konuşursun, sinir olduğun birine saydırırsın, vardır ya. Yaparız yani, itiraf edelim. Bunu yaparız. birine çok kızmışsındır ve arabada tek başınasındır. Ya o da gerizekanın teki bir şey bildiği yok. Kendini bir şey zannediyor falan böyle. Olabilir. Böyle bir şey yapmış olsam ve üstelik konuşmadığım birisi olduğu için böyle bir ihtimal yüksekti yani. Düşünsene direksiyon başındayım. Arkada oturuyor ama ben farkında değilim. Ya böyle bir gerizekalılık olamam yani. Kendini bir şey zannediyor falan. Bir de çok komik, çok tuhaf durumlar da yaşanabilirdi yani. İlla birilerine atarlanmak zorunda değilsin yani. Kendi kendine konuşma uzmanı gibi konuştum. Ne bileyim bir sürü saçma sapan şey konuşabilirsin. Şarkı söyleyebilirsin. Terbiyesiz terbiyesiz bir şeyler çıkabilir ağzından. Yani olabilir. Bir sürü şey olabilir de ama Allah'tan hiçbir şey konuşmamışım. Sonra birden arkadan bir ses geldi. Burada inebilir miyim? Meğer arkadaymış. Bir gün böyle ben bir abiyi kendi kendine konuşurken yakalamıştım. Askerliğimi yaptığım yerde bir üst subay diye bir otel vardı. Oranın resepsiyonunda görevliydim ben. Bu abi, Mesut abi, çok iyi tonton bir abimizdi sağ olsun. Otelin hizmetlisiydi o. Sivil bir hizmetli olarak çalışıyordu orada. Gündüzleri genelde boş olurdu otelimiz. O da temizlik yapardı filan böyle. Bir gün şöyle bir şey oldu. Üst kata çıkacak oldum. Üst katta büfe vardı. Büfenin de işletmesi bendeydi. Ondan sonra merdivenlerden çıkıyorum. Çıktıkça böyle Mesut abinin sesini duymaya başladım. Allah Allah, kiminle konuşuyor bu diye şöyle yaklaştım. Bir baktım masada oturmuş. Sanki biriyle hararetli bir şekilde bir şey konuşuyormuş gibi. Kendi kendine konuşuyor. Beni görmedi baştan. Ne konuştuğunu hatırlamıyorum. Birileriyle ilgili bir şeyler konuşuyordu. Kendi kendine böyle kaptırmış kendini gidiyor. Bir şeyler anlatıyor. Birileri hakkında bir şeyler söylüyordu galiba. Ya ona öyle demeseydim daha iyi olurdu. Alınmıştır belki de falan. Böyle bir şeyler söyleyip duruyor. Sonra yaklaştım gördü beni birden gülmeye başladı falan. İnsan utanıyor. Bir defa benim de başıma geldi. Ben balkonda en son izlediğim filmin değerlendirmesini yapıyordum. Issız Adam'ı izlemiştim yeni. Böyle kendi kendime sesli bir şekilde konuşarak Issız Adam'ın değerlendirmesini yapıyordum balkonda. Ben deli olabilir miyim? Böyle işte film güzeldi falan böyle bir şeyler anlatıyordum. En çok sonunu beğendim falan diye böyle konuşuyorum. Bir baktım yan tarafta camdan annem beni izliyor. Bunu fark ettim, kafamı çevirdim, bana gülmeye başladı. Niye utandırıyorsun? Baktın gördün çocuk kendi kendine konuşuyor. Bırak rahat rahat kendi kendine konuşmaya devam etsin. Ne güzel tatlı tatlı filmi değerlendiriyor. Sonra baktım bu iş böyle olmayacak, radyo programı yapmaya başladım.

0: Yaşadığımız yerde bir çok yol ağzı var arkadaşlar, şehrin girişinde bir yerde. Oraya doğru yaklaşıyorum aracımla. Yoğun bir trafik var, tek şerit bir yolda. Bir duruyoruz bir gidiyoruz falan, öyle bir trafik. Geldim o çok yol ağzına. Trafik ışığı yok. Genelde orada polis oluyor, denetim yapıyorlar ya da trafiği kontrol ediyorlar falan. Geldim bekliyorum, trafik durmuş. Sağ tarafında bir araba gördüm, böyle araya sıvışmaya çalışan. Vardır ya öyle tipler yani. Abi tek şerit yol. Niye arkadan normal sıradan gelmiyorsun? Konvoy halinde gidiyoruz orada. Niye kaynak yapıyorsun? İlk önce o geçecek kenardan böyle yani, çakal. Abi tam o sırada sol tarafıma trafik polisi gelmiş. Camı açar mısınız yaptı böyle el işaretiyle. Açtım. Beyefendi dedi, burası tek şerit. Evet. Ne olduğunu anlamadım, tamam mı? Böyle bir afalladım. Bu bilgiye ihtiyacım yok ki benim yani. Ya bunu sağ taraftaki kardeşimize söylemesi gerekmiyor muydu yani? Ya ta nereden beri tek şerit bir yolda tek sıra halinde ilerleye ilerleye oraya kadar gelmişim, oradayım yani. Hani bir kaynak yapmış değilim, araya sıvışmaya çalışmış, ikinci bir şerit yaratmış değilim. Şerit üzerindeyim zaten dedim. O bir şey daha söyledi, bir şey açıklamaya çalışıyormuş gibi de, hani benim kaynak yaptığımı düşünüyor sözünü anladığım kadarıyla. Tamam beyefendi devam edelim dedi. Sanki ben anlamamışım gibi ne demek istediğini.
1: Allah'ım ya, adam anlamıyor. Devam et abicim, devam et, tamam. Lütfetti bana yolu yani.
2: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,79. Βιολέτα παγωτό βανίλια 2 λίτρα μόνο με 2,39. Ζάχαρη 1 κιλό μόνο με 59 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Hiç gerçek olup olmadığına emin olmadığınız bir hatıranız var mı? Benim birkaç tane var. Bunlardan bir tanesi şu. Rahmetli büyük dedem sağken ve ben daha küçücük bir çocukken, ama çok küçük, hani kaç yaşlarımdan bahsediyorum bilmiyorum, belki 5. Büyük dedemin yanına giderdik bazen. Bu arada keşke fotoğrafı olsa da göstersem size Instagram'da. Aynı Atatürk'e benzerdi. Bilmiyorum, ben çok benzetirdim. Şu anda düşünüyorum da bayağı benziyordu bence. Bazen ziyaret ederdik ve her seferinde bana "Al bakalım motorcu" diyerekten 10 lira para uzatırdı. Ben ona göre motorcuydum. Motorcu. Böyle kendine has bir söyleyişi vardı. Motorcu. Gel bakalım motorcu. Bir dönem arkadaşlarla aramızda geyik olmuştu hatta. Birbirimize motorcu demeye başlamıştık. Motorcu. Söylenişi zevkli bir hitap şekli aslında. Siz de kullanabilirsiniz. Motorcu. Bu arada neden Mataracı? O zamanlar abi dönemin meşhur siyasetçilerinden biri varmış, Tuncay Mataracı diye. Ondan dolayı ben büyük dedemin gözünde Mataracıydım. Mataracı. Programın adını Mataracı olarak değiştirsem mi? Merhabalar, ben Mataracı. Mataracı geliyor. DJ adı olarak falan. DJ Mataracı. Abi söylenişi çok zevkli ya. Kendi kendimi Mataracı demekten alamıyorum. Mataracı. Neyse, bana böyle kağıt para uzatırdı 10 lira. Al bakalım Mataracı diyerek. 1980'lerin 10 lirası. Açın bakın internetten, hiç unutmam. Saman renkli, arkasında bir grup çocuğun Atatürk'e çiçek verirkenki fotoğrafının bulunduğu bir paraydı. Bir de büyük dedemin odasının kendine has bir kokusu vardı. Yaşlı kokusu. Ama kötü diyemem. Hatta güzeldi. Ne bileyim. Güzel hatırlıyorum yani. Hemen bitişinde de dedemin kahvesi vardı. Kahvehanesi. O zamanlar kahve diyorduk. Babamın babasının, o dedemin işlettiği kahvehane. Ve büyük dedemlerin arka tarafında bir bahçe vardı. Ve o bahçeden geçince böyle okul bahçesi gibi toprak, geniş bir alan vardı. Kenarlarında da yine bazı akrabaların evlerinin falan olduğu bir yer vardı. Oraya geliniyordu. Neyse, günlerden bir gün artık annem mi halam mı elimden tutmuş, orada bir yere gidiyoruz büyük dedemin bahçesinden geçip. Tam bahçeden geçerken olan bir şey zaten, gerçek mi değil mi emin olamadığım olay. Abi tam o bahçeden geçerken kafamı bir an sola çeviriyorum. Yerde yatmakta olan bir kadın görüyorum. Yan yatmış, benim olduğum tarafa bakan bir kadın. Ama artık 5 yaşındayım diye herhalde boş bakıyorum. Yani böyle bir şey görünce ne yaparsın? Anne bak teyze ölmüş filan demen lazım değil mi? Yani ne bileyim, bir şey yapman lazım. Yok abi, ben boş boş bakıyorum yerde yatan ölmüş kadına ve geçip gidiyoruz. Ya ondan önce şöyle bir saçmalık var zaten. Hadi ben küçücük çocuğum, boş baktım, bir şey demedim filan. E abi sen elimden tutan anne ya da hala kimsen, sen nasıl görmedin yani? Ya tam gözünün önünde yerde yatan bir kadın nasıl görmezsin? Senin hayal gücündür diyeceksin deme. Neden? Çünkü sonradan öğrenildi ki büyük dedemin eşi vefat etmiş. Tabii bu hikaye çok antik bir hikaye. Yani belki de çok başka durumlar vardı. Ne bileyim, belki de kadının öldüğü tarih başka bir tarihte ve ben hafızamda birleştiriyorum falan, ama ne bileyim, hafızamın söyledikleri bunlar. Çocukların algılayış şekilleri de çok komik bu arada. Yıllar sonra büyük dedem de vefat etti. Aradan belli bir süre geçtikten sonra şöyle bir şey hatırlıyorum. Yani büyük dedem vefat etti. Aradan belli bir süre geçti. Bilmiyorum, ben diyeyim 3 yıl, sen de 5 yıl. Ondan sonra büyük dedemin ne zaman vefat ettiğiyle ilgili bir şey konuşulmuştu. Ve ben de atıyorum 7-8 yaşlarında bir çocuk olarak ısrarla 20 yıl önce olduğunu diretmiştim. Yani o kadar uzun zaman geçti ki büyük dedem öleli. 20 yıl oldu ya. 20 yıl. Evet. Böyle çocuk tartışması gibi bir şey olmuştu yani. Ne zaman öldü? Ve ben çok iyi hatırlıyorum. 20 yıl önceydi ya diye düşündüğüm, öyle direttiğim yani. 20 yıl.
2: Tuncay Saran Show.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5

Radyoda bizim yemekleri yapan bir abla var mutfakta. İki arkadaş yemek yiyorlar. Geldim. Ben de kendime bir sütlü kahve hazırlayayım dedim. Abla kocasından dert yanıyordu. Böyle bir muhabbete denk geldim. Aldım dolaptan bir fincan. İçine biraz kahve koydum. Abla bu arada sigara içiyordu. Kocası bırak şu sigarayı mı demiş artık, tam anlamadım. Neyse, o da asıl sen alkolü bırak demiş. Bu arada ben dolaptan süt kutusunu aldım. Biraz döktüm kuru kahvenin üzerine. Abla devam ediyor. Diyor geçen gün baktım bir sürü içki zulalamış, buldum hepsini. Bu arada süt kutusunda da çok az süt kalmış. Ben dedim hepsini boşaltayım bari. Boşalttım. Abla dedi ki hepsini dök. Kafamı çevirdim. Ablaya baktım. Döktüm dedim zaten hepsini. Bunlar yerlerde. Kadın kocasına o içkileri dök demiş, onu anlatıyor.

Dünyada planlar, dünyadan göç etmeler. Kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler. Senleyken beraber.

0: Bir gün kardeşim bana çok eski bir fotoğrafımızı gösterdi. Bir mekanda oturuyoruz bazı tanıdıklarla beraber. Görünce o kadar şaşırdım ki. Çünkü o fotoğraftaki akşamın yaşandığına dair en ufak bir hafıza kırıntısı bile yok kafamda. Sanki bambaşka insanların geçmişte yaşadıkları bir şeyin fotoğrafına bakıyorum. Allah Allah, bakıyorum böyle, nasıl olur yani, en ufak bir şey hatırlıyorum. Ne zaman gittik biz buraya? Üzerimdeki kaza bile hatırlamıyordum yani. Üzerimdeki kazak, o mekan, orada öyle bir mekan vardı eskiden, şimdi yok. Bu arkadaşlar Ebru, Faruk, yani şaka gibi. Yani tamamen unutmuşum. %0. Ama bu arada kardeşim o akşamı gayet canlı bir şekilde hatırlıyormuş. Çok ilginç bir şeydir. Düşünsene, kendinle ilgili bazı şeyleri sen hiç yaşamamışçasına hatırlamazken, unutmuşken birileri gayet canlı hatırlıyor. Bu çok ilginç bir şey. Geçmiş esasen büyük ölçüde tamamen siliniyor arkadaşlar. Her şey değil tabii canım. O kadar da değil de büyük ölçüde yani.
1: Tuncay Saran Show.

0: Şöyle bir rüya gördüm arkadaşlar. Rüyamda diğer odada üst üste konulmuş ayakkabı kutuları var. Onlara bakıyorum. Kutular da bayağı büyük kutular bu arada. Ve aşağı yukarı 1,5 metre bir kule gibi. En altta bu arada yaklaşık 4 sene önce falan yurt dışından aldığımız ama kullanmadığımız bir kahve makinesi kutusuyla beraber. İçinde de bayağı ağır o kahve makinesi. Kutuların arkadaşlar böyle 2 metre kadar falan önünde duruyorum. İki defa elimi çırpıyorum ve bir enerji topu yaratıyorum. Street Fighter'daki gibi. Hadouken yapacağım sanki kutulara. Ondan sonra böyle bir konsantre oluyorum. Ateş topu bir ışına dönüşüyor. Ve hakikaten de sanki o kutulara Hadouken yaparmış gibi kutulara doğru atıyorum o enerji topunu. Kutular odanın her yerine saçılıyor. Kahve makinesi de odanın en uzak ters köşesine savruluyor. Sonra o kahve makinesi kutusunun yanına gidiyorum. Birazı dışarı çıkmış kendi kendime şey diye düşünüyorum. Birazcık daha çalışmam lazım. O sırada arkadaşlar gerçek hayatta şunlar olmakta. Annem bağırıyor ve ayak seslerini duyuyorum. Geliyor beni uyandırıyor kalk diye. Allah Allah diyorum deprem mi oldu ne oldu diye tırsıyorum. Hemen peşinden gidiyorum. Onun girdiği odaya giriyorum. Abi ağzım açık kalıyor. Ayakkabı kutuları aynen rüyamdaki gibi aynı pozisyonlarda olacak şekilde odaya saçılmış. Odanın uzak köşesine bakıyorum o ters köşeye. Kahve makinesi aynen rüyamdaki gibi orada duruyor. Normalde yırtılması mümkün olmayan mukavva kutusu da yırtılmış. Biraz daha çalışmam lazım dedim. Annemin haberi yok hiçbir şeyden. Rüyamı anlattım. Annem şaşırmadı bile bu arada. Buna şaşırmıyorsan neye şaşırabilirsin ki hayatta? Neyse ondan sonra bütün kutuları topladık yerine kaldırdık. 4 yıldır ertelediğimiz kahve macerasına da başladık. Demiş Ekşi Sözlük'teki bir yazar arkadaşımız arkadaşlar. Onun ağzından sizlerle paylaşayım dedim böyle canlandırmalar efektler de koyabilmek için. Yani o yüzden kendim yaşamışım gibi anlattım böyle bir canlandırma yapayım dedim. Hakikaten çok ilginçmiş ama değil mi? İnanılmaz bir şey yani. Hayatta bazen gerçekten arkadaşlar inanılmaz garip doğaüstü şeyler olabiliyor yani.
1: Tuncay Saran Show.

0: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
4: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομοτηνή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,79. Βιολέτα παγωτό βανίλια 2 λίτρα μόνο με 2,39. Ζάχαρη 1 κιλό μόνο με 59 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά εθνική οδό Κομοτηνής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Çarşamba gününden herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün efendim. Hafta içi her gün olduğu gibi tam 2 saat boyunca sizlerle beraberiz. Bugün de birbirinden güzel şarkılar eşliğinde yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Yani bugün neden bahsedeceğiz? Bugün sadece anneannesiyle büyüyenlerin çok iyi bileceği bazı şeylerden bahsedeceğiz. Öncelikle anneanne dediğime bakmayın. Anneanne, babaanne hepsi işin içinde. Anneannesiyle ya da babaannesiyle büyüyenlerin çok iyi bildiği durumlardan bahsedeceğiz. Bugün çok iyi bilirsiniz. En ince ayrıntılarına kadar, öyle ki bunlardan herhangi birini yaşamamış olduğunuzu zannetmiyorum ben. Bazıları zamanında bizi çok güldürmüştür, bazıları çok çektirmiştir. Ama sonuç olarak aşırı mutlu bir çocukluk geçirmemizi sağlayan şeylerden bahsedeceğiz. Güzel bir şarkının arkasından geliyorum. Cebi

Efendim düşünün, sizden çok düşünen bir annenizin olmasının mutluluğu nasıldır? Peki bunun iki katı olduğu bir ortamda yetişmenin keyfi? İşte anneanne ya da babaanne ile büyümek tam olarak bu. İşte bugün bundan bahsedeceğiz sizlere. Mesela anneanneniz ya da babaanneniz arabaya binince vitesten önce besmele atar. Hatırlar mısınız? Arabaya sağ ayakla adım atılır atılmaz önce besmele çekilir. Ve her zaman keyifle yenecek yemekler pişer, pişmemişse bile bir yolu mutlaka bulunur. Ben pırasa yemeyeceğim ya der demez devreye girip artık sarma mı kızartma mı ne seviyorsak yapan Hızır gibi büyük annelerimiz.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

Bugün büyük anneleriyle büyüyenlerin çok iyi bildiği şeylerden bahsediyorduk sizlere. Hararetli oyunlara teknik molalar verilip sırta havlu koyulur. Terli terli koşulmaz yavrum. Gel bakayım sırtındaki teri silelim. Kalsın bu kalsın sırtında diye de eklemeyi unutmazlar. Ve anne babayı kızdıracak yaramazlar yaptığımızda ortamı yumuşatıp ne olmuş top oynarken cam kırmışsa o daha çocuk diyecek müttefiğimiz her zaman hazırdır. Ben sizin çocukluğunuzu da biliyorum. Az çektirmediniz mahalleye, kırmadığınız cam kalmadı. Şimdi el kadar çocuğa kızıyorsunuz diye anne babaya ayar verirler bir de. Devam ediyoruz.

plaktasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Büyük anneleriyle büyüyen çocukların çok iyi bildiği şeylerden bahsediyorduk. Yapılmaması gereken her davranış için mutlaka bir batıl inançları vardır. Etraf pislenmesin diye mesela gece yatakta tırnak kesilmez. Neden? Çünkü şeytan gelir. Kırık plak devam.

Efendim, babadan anneden alınan harçlığın bitmesi pek sorun edilmez. Çünkü devreye anneanne bank girer. Geri ödemesiz destek kredisi çekilir. Söyleme kimseye, sen yine biterse bana gel diye de eklerler. Ve kötü bir şey olduğu ya da konuşulduğu zaman hemen Arapça dublaja geçilir. Ağzından yel alsın derler ve hemen dua etmeye başlarlar. Ve kocaman yumuşacık anneanne yatağı üzerinde zıplama keyfini yaşamıştır bu büyük anneleriyle büyüyen çocuklar. O kocaman divanın içine gömülüp az bulutların üzerinde yatıyormuş triplerine girmedik küçükken. Devam ediyoruz.

plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Anneanne ve babaannelerle büyüyen çocukların çok iyi bildiği şeylerden bahsediyorduk. Asla yalnız kalmazsınız efendim. Her zaman bir oyun arkadaşınız vardır. Bu hisle büyürsünüz. Evcilikse evcilik. Araba yarışıysa araba yarışı. Atari oynayan şanslılar bile var küçükken büyük anneleriyle. Biliyoruz.

0: TS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: TS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım yolları.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.htrs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

anneanne ya da babaanne ile büyüyen çocuklar bir kere bayram sabahları duble ikramiye almanın keyfini çok iyi bilirler. Hem babadan hem anneden ve daha cömert olarak anneanneden ya da babaanneden. Ve eğer yazda köyde ziyaretlerine gidiliyorsa o sokağın, evin, avlusunun kokusu ömür boyu hafızadan silinmez.

Kırık Plak'ta geçmiş olan yolculuğumuz harika şarkıları eşliğinde devam etmekte efendim. Bugün anneanneleriyle ya da babaanneleriyle yaşayan çocukların çok iyi bildiği şeylerden bahsediyorduk sizlere. Pazar arabası. Anneanne pazar arabasıyla yarış yapmak, herküllük taslamak gibi birçok şey deneyimler efendim bu çocuklar. Az sürmedik o arabaları pazar yolunda anneannemizin ya da babaannemizin elinden alıp, hatırladınız mı?

0: Plus fotojenik.
1: Efendim, bugün sizlere anneanneleriyle ya da babaanneleriyle yaşayan çocukların çok iyi bildiği bazı şeylerden bahsettik. Yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Instagram adresimizi hatırlatalım. Bizlere Kırık Plak Radyo Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi güzel bir şarkıyı buluşturacağız sizlerle. Sonrasında artık veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

bugünlük biz ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni
2: Radyo City sunar. Saat 22.
3: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Kuşo Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με Metamet.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Hey, say cars. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
1: HS Cars. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
6: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuanilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE-2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı artırır.

0: but I guess...
1: if I love you...

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,79. Βιολέτα παγωτό βανίλια 2 λίτρα μόνο με 2,39. Ζάχαρη 1 κιλό μόνο με 59 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: alışamadım. Ben sensiz nefes almaya alışamadım, alışamadım. Böyle yalnız, böyle yalnız yaşamaya, böyle sensiz yaşamaya.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Τσαπέρης Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Έχουμε κι άλλον εδώ.
1: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, σου λέω.
2: Πάτησα.
0: Άντε.